0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

sana aşık olanların, sana aşkla yananların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Mekke, yüreğinde bir Medine yaşıyor. Sana hasret duyanların, yalnız seni ananların özlemi var içimde. Gözlerinde senden kalma bir haya, sözlerinde muhabbetin yaşıyor. Taşlar yağsa üstlerine ey Nebi, Taif'teki şefkatin var. Kovulsalar yurtlarından, Medine'ye hicretin var. Terk edilse bir köşede, dost olarak himmetin var. Sıddık gibi sadıkların, Ömer misal adillerin, Osman yüzlü, Ali sözlü yiğitlerin var. Hem Kur'an'ın, sünnetin var. Sana köle olanların, gül çehrene dalanların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Ayşe, yüreğinde Fatımalar yaşıyor. Taşlar yağsa üstlerine ey Nebi, Taif'teki şefkatin var. Kovulsalar yurtlarından, Medine'ye hicretin var. Terk edilse bir köşede, dost olarak himmetin var. Sıddık gibi sadıkların, Ömer misal adillerin, Osman yüzlü, Ali sözlü yiğitlerin, hem Kur'an'ın, sünnetin var. Sana aşık olanların, sana aşkla yananların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Mekke, yüreğinde bir Medine yaşıyor. Sana hasret duyanların, yalnız seni ananların özlemi var içimde. Gözlerinde senden kalma bir haya, sözlerinde muhabbet.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaad ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل

0: سورة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن

الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب

العليم.

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efem.

0: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz.
1: Vuslat Efendi.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.

0: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

0: samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın.
1: Bu frekansta Vuslat FM. Vuslat FM.
2: Ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz. Mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci. Kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci. Açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş. Yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş. Bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş. Sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf da yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.

0: Vuslat FM www.vuslatfm.com.tr.
1: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
0: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Yüreğinizin sedası.
1: Sağ olun. Sedası. Her türlü mont, yelek, tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Salmut, bir sağcı tekstil markasıdır. Salmut sunar.
2: Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Ashdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. Gaziantep'te Sumut filosuna yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bu saldırıların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilerek Siyonist barbarlığın sadece Akdeniz'de olmadığına dikkat çekildi. Bingöl'de de işgal rejimine tepki vardı. Gazze Sivil İnisiyatifi tarafından kent meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bingöllüler yoğun katılım gösterdi. Programda işgal rejiminin işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı. Van'da Filistin'e destek platformu bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasında alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Siyonist işgal ordusu, ateşkese rağmen abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Son saldırılarda Gazze'de bir Filistinli Müslüman daha şehit edildi, 17 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 881 sivilin katledildiği, 2621 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadı. Merkez Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına Memursen Diyarbakır İl Başkanı ve Sumut aktivisti Ramazan Tekdemir okudu. Tekdemir, Siyonist işgal rejiminin filoya yönelik müdahalesinin korsanlık olarak nitelendirdi. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edileceğini söyleyen Tekdemir şu talepleri sıraladı. Basın açıklaması yapılan duanın ardından son buldu. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten sonra uygulamaya koyduğu yeni askeri strateji kapsamında Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Haberde Siyonist rejimin işgali altına geçen alanın ülkenin 1949 sınırlarının yaklaşık %5'ine denk geldiği belirtildi. Netanyahu rejiminin daha agresif güvenlik doktrini benimsediği ifade edilen haberde, saldırıların milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve kentlerin büyük ölçüde yıkılmasına yol açtığı kaydedildi. Suriye yönetimi işgal rejimiyle ticari ilişkileri tamamen yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a 2026 yılına ait 109 sayılı kararnameyi imzalayarak yeni gümrük kanununu uygulamaya soktu. Düzenleme 2006 tarihli önceki gümrük yasasının yerini alırken, özellikle işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini açık şekilde yasaklıyor. Kararnamede ayrıca ekonomik olarak boykot edilen ülkelerden gelen ürünlerin de yasak kapsamına alınabileceği belirtildi. Yeni yasaya göre gümrük mahkemeleri bazı durumlarda hızlandırılmış infaz kararı verebilecek. Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü. Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. İstanbul'daki kurban pazarlarından birisi Bahçeli Evler'de yer alıyor. İlçe belediyesi tarafından Çoban Çeşme'de hizmete sunulan kurban satış alanında bu yıl 117 çadır kuruldu. Bahçeli Evler pazarına yaklaşık 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık satışlarındaki son durum ve beklentileriyle ilgili İlka muhabirine konuşan besicilerin çoğunluğu, getirdikleri kurbanlıkların yarısını sattıklarını ifade etti. Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki fertleri kapsayan yaklaşık 21 bin hanede yüz yüze görüşmelerle yürütülen kapsamlı çalışmada bireylerin suç deneyimleri ve güvenlik algıları ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde fertlerin en çok maruz kaldığı suç, %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim suçları ve %2,8'i ise tüketici dolandırıcılığı oldu. Buna karşılık en düşük yaygınlık hızına sahip suç türlerinin ise %0,1 ile yağma ve %0,2 ile araç hırsızlığı olduğu saptandı. Araştırmada halkın suçtan ve hırsızlıktan korunmak amacıyla evlerinde aldıkları güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Buna göre suçtan korunmak amacıyla hanelerin evde en çok tercih ettiği asayiş önlemi %70,7 ile çelik kapı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine değinen Hüdapar sözcüsü, aile kurumunda yaşanan çözülmeye dikkat çekti. Gençlerin evlenmekten kaçınma nedenlerine değinen Emiroğlu, ağırlaşan ekonomik koşulların aile kurumuna yansımalarına dikkat çekti. Gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri için ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emiroğlu, partisinin aile kurumu hakkındaki çözüm önerilerini anlattı. Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Van merkezli narko kapan Van operasyonunda 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 102 şüpheliden 82 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca, 1,9 milyon lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 5000 ekstazi hap, 95 satışa hazır hale getirilmiş skank, 1 bidon tartılmamış skank, 2 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan Bakan Gürlek, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde eş zamanlı olarak bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyon ve aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek kartuşu, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzlukları değerlendirdi. CHP'deki ahlaki çürümeye de değinen Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük, yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır, dedi. CHP yönetiminin siyasi operasyon söyleminin ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Emiroğlu, CHP'deki ahlaki çürümüşlüğün boyutlarına dikkat çekti. CHP yönetiminin ahlaksızlığı ifşa olmuş belediye başkanlarını sahiplenmesine tepki gösteren Emiroğlu, CHP'deki ahlaki krizin derinliğine vurgu yaptı. Muhtaç durumdaki kadınlara devlet desteği sağlanması yönündeki çağrılarının CHP yönetimi tarafından çarpıtıldığını ifade eden Emiroğlu, CHP yönetiminin CHP'li belediye başkanlarının kurduğu kadın pazarından utanmadığını söyledi. Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte yardım ve bağış taleplerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca bayram ikramiyeniz hesabınıza yatırıldı veya geçiş ihlaliniz bulunmaktadır gibi mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak, tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulunuldu. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar Mahallesi 3019 ve 3080 numaralı sokaklarda yıllardır süren kanalizasyon sorunu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çevre sakinleri altyapı olmadığından dolayı her evin yakınında foseptik çukurlarının açıldığını, dolan çukurlardan taşan atık suların mahallenin farklı noktalarında biriktiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre altyapı sorunlarına gidermek için başvurdukları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Tamam, ilgileneceğiz" yanıtına rağmen şu ana kadar tek bir çalışma yürütmüş değil. Belediyeyi sorumluluk almamakla eleştiren mahalle sakinleri hem Büyükşehir hem de Sur Belediyesi'ne tepki gösterdi. Siyonistler ne kadar barbar olduklarını Sumut filosu aktivistleri üzerinde de gösterdi. Siyonist işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoydukları küresel Sumut filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaştı. ABD, İran'a tehdit dilli müzakere mesajı verdi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine yönelik yürütülen diplomatik ve askeri sürece dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır geçici bir ateşkes sürecinin devrede olduğu hatırlattı. Körfez ülkelerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelere değinen Vance, ya nükleer silah kapasitesini tamamen engelleyen bir anlaşmaya imza atacaklarını ya da saldırı kartını yeniden masaya süreceklerini vurguladı. Washington yönetiminin sonsuz savaşları bitirme vaadiyle göreve geldiğini ileri süren Vance, olası saldırının uzun sürmeyeceğini iddia etti. Saldırı tercihinin ilk seçenek olmadığı belirtilirken, asıl hedefin İran'ın nükleer kapasitesini yıllar sonra bile yeniden inşa edemeyeceği kalıcı bir denetim mekanizması kurmak olduğu aktarıldı. Öte yandan uranyum stoklarının Rusya'ya devredilmesi gibi bir planın masada bulunmadığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve işgal rejiminin İran'a karşı yürütülen savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybını kabul ettiğini belirtti. ABD'nin aldığı ağır darbelere işaret eden Arakçı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren dünyadaki ilk güç olduğunu ifade etti. İran'a yönelik tehditlere ilişkin konuşan Arakçı, "Öğrendiğimiz dersler ve elde ettiğimiz bilgi birikimiyle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır" ifadelerini kullandı. Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İşgal televizyonu üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Askeri kaynaklar ABD ordusunun işgal rejimi ile saldırı planları üzerindeki lojistik ve operasyonel eksikleri giderdiğini aktardı. İşgal yönetimindeki sözde askeri ve siyasi kadronun geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de ifade edildi. ABD Başkanı Trump'a yaptığı son açıklamada, pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini iddia etmişti. Bu ertelemenin sadece birkaç günü kapsadığını ifade eden Trump, hafta başına kadar uzayabilecek bu süreçte bir anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajını verdi.
0: Haberleri dinlediniz.
1: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir Sağcı Tekstil markasıdır. Sağumut sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler,
8: mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp koklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle beni gömdüğün yere.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 200

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 21 Mayıs. Günün ayeti. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Enfal Suresi 35. Günün hadisi. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Kaynak Müslim. Günün sözü. Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. Hazreti Ömer. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. Hanımını hiç dövmemelidir. Dünya işlerindeki kusuru için acı, sert söylememelidir. Kadınların kalpleri ince, nazik ve akılları farklı olduğundan birbirlerine haset edenleri çoktur. Bu bakımdan bilhassa yeni evliler uyanık olmalı, ana, kız, kardeş ve başka kadınların hanımını çekiştirmelerine aldanmamalı, böyle şeyler söylenmesine fırsat vermemelidir. Böyle sözlere uyarak hanımını incitmekten çok çekinmelidir. Anası, kız kardeşleri için hanımının söylediklerine karşı da uyanık olmalı. Anaya eziyet olunmasına hiçbir surette göz yummamalıdır. Anasına, kendisi, hanımı ve çocukları her halükarda saygı göstermelidir. Ana babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci vazife olmalıdır.

büyüklerin rızasını, duasını almaya çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç bilmelidir. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için bir günden çok dargın durmamalıdır. Hanımının huysuzluklarını yumuşak karşılamalıdır. Çünkü kadınlar eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Akılları ve dinleri erkeklerden azdır. Erkeğe emanet olunmuşlardır. Gülerek, tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır. Günün duası: Allah'ım, gidip ebedi yaşayacağımız ahiret hayatımızı bizim için hayırlı eyle. Hayatımızda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümüzü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

0: Aslında Nasreddin Hoca'nın yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden biraz da söylentilerle karışmış yavrum. Bak aklıma onun bir fıkrası geldi.
1: Hadi anlatsana dede.
0: Bir gün hocanın bulunduğu bir sohbette hocam adam olmanın yolu nedir diye sormuşlar. Hoca düşünceli düşünceli başını bir o yana bir bu yana sallayarak söyleyen olursa dinlemeli, dinleyen olursa söylemeli demiş.
1: Ha, bu çok düşündürücü bir cümle dede.
0: Evet güzel oğlum, evet. Hadi gel hem parkta dolaşalım hem de sana bu sözü anlatayım.
1: Tamam.

0: O zaman Nasrettin Hoca sadece komik hikayeler anlatmıyor. Yani bunları anlatırken bize bir şeyler de öğretmeye çalışıyor o zaman.
1: Nasrettin Hoca tüm hayatını insanlara doğru yolu göstermeye adamış. İnsanların zaaflarını nükteli bir dille vurgulayarak onları kötülüklerden sakındırmaya çalışmış.
0: Hmm. Sen hep dersin ya dede, hikayelerle insan daha iyi öğrenir diye. Nasrettin Hoca da öyle yapmış değil mi?
1: Bazen içinden çıkamadığımız meselelerle ilgili öyle güzel ve hiç aklımıza gelmeyen cevaplar verirmiş ki. Hatta onun bu hikayeleri hikmet ve ibret dolu olup zamanla atasözü haline bile gelmiş.
0: Evet, gerçekten bize çok şey öğretiyor dede. Ha dede, iyi ki Nasrettin Hoca'nın fıkraları o zamanlar yazılmış. Böylece bize kadar ulaşmış.
1: Aa, bak orada bir dur.
0: Neden? Ne oldu ki dede?
1: Bu hikayeler yıllar yılı anlatıla anlatıla gelmiş.
0: Nasıl yani? Hiç yazılmamış mı?
1: Yazılmamış ya. Hani halk arasında anlatılan masallar vardır ya. Aynen öyle ya.
0: Bizim evde kitabı var.
1: Doğru tabii, doğru. Yanlış bilmiyorsam bütün bu hikayeler ve fıkralar ilk defa 1800'lü yılların başlarında İstanbul'daki bir matbaada basılmış.
0: Ah, dede bak, kocaman bir kazan. Aman Allah'ım, ne kadar büyük. Ben yanında küçücük kaldım. Kaç metredir bu kazan sence dede?
1: Gel yanına gidelim de daha yakından bakalım.
0: Dede, ben hatırladım.
1: Neyi hatırladın bakayım?
0: Hani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var ya, kazan doğurdu diye. Bence onun için Gülmece Parkı'na bu kazanı yapmışlar.
1: Aynen öyle yavrum, aynen öyle.
0: Ama bu çok büyük.
1: Öyle yavrum. Sanırım yüksekliği 4 metre civarında. Çapı da 6 metre falan olsa gerek.
0: Vay vay vay. Bu kazan yerinden kıpırdamaz dede. Dede, bu kazanın yanında benim fotoğrafımı çeker misin?
1: Tabii yavrum, tabii. Nereye basıyorduk?
0: Şuradaki yuvarlak tuşa basacaksın dedeciğim.
1: Tamam. Geç bakayım sen kazanın yanına.
0: Tamam. Böyle iyi mi dede?
1: Çok iyi görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim dede.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Şu an Vuslat FM frekansında olan
8: radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler. kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

20. Bölüm. Kervanın dönüşü üzerinden birkaç gün geçmişti. Bir gün Muhammed bin Abdullah kendisini görmek üzere gelen Nefise'yi kabul etti. Hal hatır sorulduktan sonra Nefise meseleyi açtı. ''Seni evlenmekten alıkoyan nedir ey Muhammed?'' ''Elimde evlenebileceğim param yok. Malı, güzelliği, şerefi olan bir hanım tarafından evlilik teklifiyle karşılasan ne derdin?'' ''Kimdir bu?'' ''Hatice'dir. Bu nasıl olabilir? Mümkün müdür? İşin o tarafını bana bırak. O halde yaptığın bu teklife peki diyorum.'' Nefise bu sözü aldıktan sonra ayrıldı. Durumu Hatice'ye bildirdi. Hatice bu defa şu haberi gönderdi. ''Ey amcamın oğlu, aramızda akrabalık bulunması, kavmin arasında şerefli bir soya, güvenilir bir şahsiyete, güzel bir ahlaka, dürüst bir karaktere sahip olman sebebiyle seninle evlenmeye talibim.'' Durum Ebu Talib'e anlatıldı. Halalar, amcalar bunu mükemmel bir evlilik olarak değerlendirdiler. Başta Ebu Talip olmak üzere Haşimoğulları Hatice'nin evine vardılar. Hatice koyun kestirmiş, ziyafet hazırlamıştı. Yemekler yenildi. Daha sonra Ebu Talip söz aldı. Kendilerine İbrahim ve İsmail peygamberin soyundan getiren, Kabe'ye hizmetçi olmayı nasip eden Allah'a hamd etti. Yeğeni Muhammed bin Abdullah'ın fakir ama üstün meziyetlere sahip bir genç olduğunu anlatarak Hatice bin Hüveyli'de Talip olduğunu bildirdi. Hatice'nin amcası Varaka bin Nefel de kısa bir konuşma yaptı. Teklifi memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi. Böylece nikah merasimi bitmiş oldu. Mehir olarak Hatice'ye 20 deve verilecekti. Bu mutlu evlilikte hazır bulunanlar, her iki tarafın birbirine pek yakıştığı görüşünde birleşiyorlardı. Damat 25, gelin 40 yaşlarındaydı. Artık Hatice'nin gönlü rahattı. İşlerini takip edecek, ticaretini yürütecek bir kocası vardı. Kimselerin toz kondurmayacağı mutlu bir yuva kurulmuştu. O günlerde fil yılı üzerinden 25 yıl, 2 ay, 10 gün geçmiş bulunuyordu. O günlerde 12-13 yaşlarına ulaşan Ömer, babası Hattab'ın önüne kattığı develerin peşine düştü. Deve çobanlığı yapma görevini üzerine aldı. Beni Mahsun'dan daha bazı ailelerin develeri de onun sürüsüne katılıyor, Ömer her gün akşamlara kadar develerle haşır neşir oluyordu. Aslında 12 yaşında olmasına rağmen uzun boylu, güçlü kuvvetli bir delikanlı gibi olmuştu. Akranları içinde kolunu bükecek yoktu. Kendisinden birkaç yaş büyük delikanlıları meydandan çıkarmak Ömer için zor işlerden değildi. Bulduğu her fırsatta güreşiyor, güreş tuttuğu 15-17 yaşındaki delikanlıların sırtını yere yapıştırıyor. Binicilik, ok atıcılık gibi sporlara zaman ayırıyordu. Görenler, Ömer babası Hattab'ı çok gerilerde bırakacak demekten kendilerini alamıyorlardı. Ne var ki Ömer, acımasını bilmeyen bir babanın evladı olarak yetişiyordu. Bir zamanlar oğlu olduğu için dünyalara sığmaz olan Hattab, bulduğu en küçük kusuru değerlendiriyor, kölelerin sırtında denemeye pek heves duyduğu kırbacını Ömer'in sırtına da aynı hiddet ve şiddetle indiriyordu. Ömer, birbiri ardınca sırtına inen kırbaçlara zor da olsa tahammül ediyor, karşı koymuyor, isyan etmiyordu. Zamanla can yakıcı bir spor gibi kabul etmeye bile başlamıştı. Ömer'den dayak yiyen çocuklar, onun sırtına yapışırcasına inen, indikçe şaklayan kırbaçları duydukça ferahlıyor, gözünü budaktan sakınmasını bilmeyen bu çocuktan ancak bu şekilde intikam alabileceklerini düşünüyorlardı. Hattab, Ömer'in doğduğunda hanımı Hanteme'ye bir dahasında kız doğursa bile ses çıkartmayacağına dair verdiği sözü tutmuştu. Gerçekten de Ömer'den sonra Fatıma isminde bir kızı doğmuştu. Ama artık Hattab kız babası olmaktan utanma hududunu çoktan aşmıştı. Ele avuca sığmayan, yiğit,
gözü pek bir Ömer'i vardı. Bulduğu her fırsatta onu dövmesine rağmen canı gibi seviyordu. Bu dayakları Ömer'i daha pişkin hale koyacak diye düşünüyordu. Bir gün uzaktan oğlunun bir güreşini takip etti. Ömer her biri 13-14 yaşlarında olan 3 çocuğa birden güreşme teklifi yapmış. Kabul edilince fırtına gibi dalmış, her birini birer savuruşta fırlatmış, tekrar tekrar sırtlarını yere yapıştırıvermişti. Hatta bu manzarayı seyrederken benim aslan oğlum demekten kendini alamamıştı. Dürüst, edebiyatçılara yakışır bir konuşması vardı. İleride iyi bir hatip olacağı anlaşılıyordu. Herkesin pek rağbet ettiği soybilim Ensablı Ömer'e bizzat Hattab tarafından öğretiliyordu. Ayrıca Ömer, meşhur şairlerin şiirlerini de kısa zamanda ezberliyor, okuyor, develerin peşinde, kırlarda, vadilerde, tepelerde dolaşırken kendine bu şiirler eşlik ediyordu. Coşkun ırmaklar, önlerine gelen her şeyi tahrip ederler. Ağaçları söker, evleri yıkar, hayvan sürülerini sürükleyip götürür. Geçtiği yerler bir zaman bataklık halinde kalır. Ancak ilmin ve tekniğin kuracağı barajlar, azgın suları durdurur, insanlığın hizmetini arz eder. Faydası tek yönden değil, pek çok yönden olur. Ömer, işte bu coşkun ırmağın bir misaliydi. Onda korkunç bir enerji saklıydı. Önünü alan, irşad eden, insanlığın hizmetine yönelten bir mürşit bulunursa, o adını yüzyıllar ötesine ulaştıran eşsiz bir insanlık abidesi olurdu. Ancak böyle bir mürşitten mahrum kalırsa, yapacağı tahribat da büyük ve dehşetli olacaktı. Bundan sonra rüzgarlar nasıl esecek, günler neler getirecekti? Kelp kabilesinin çocuklar arasında henüz 7 yaşlarını dolduran, esmer, gözlerinin içi gülen tatlı bir yavru göze çarpıyordu. Zeyd diyorlardı ona. Çocuklar arasında güle oynaya geçen 7 yılını geride bırakmıştı. Babası Harise bu küçüğünü pek seviyor, üzerine sineğin konmasına razı olamıyordu. Bu yavrunun diğer çocuklarından daha şefkatli, daha dürüst bir insan olacağını gözlerinden okur gibiydi. Gerçekten de Zeyd dürüst, temiz bir tabiata sahip olacağını gösteriyor, iyiyi kötüden ayırt edebiliyordu. Bir gün Zeyd, annesiyle birlikte bir başka kabileye misafir olarak gitti. Tay kabilesi deniyordu onlara. Orada bir müddet durulacak, sonra tekrar baba ocağına dönülecekti. Zeyd, hemen orada da kendine arkadaşlar edinmiş, onlarla oynamaya çıkmıştı. Bir sabahın erken saatlerinde hiç de hoş olmayan görüntülerle uyandı. ''Ne var, ne oluyor?'' demeye fırsat kalmadı. Kılıç şakırtıları, at kişnemeleri ve bu arada yükselen feryatlar, çığlıklar duyuluyordu. Çok geçmeden Zeyd, tanımadığı bir adamın ellerindeydi. Sımsıkı yakalanmış, götürüyorlardı onu. Her taraftan yükselen acı çığlıklar, feryatlar, küfürler arasında Zeyd de ''İmdat, yetişin!'' diye faydasız bir şekilde feryat ediyordu. Herkes başının derdine düşmüştü. Kimsenin bir başkasıyla ilgileneceği yoktu. Çok geçmeden oradan uzaklaştırılan Zeyd'in gözlerinde son kalan hatıra. Yerde kıvranan mızraklanmış birkaç at ve cansız yatan birkaç ceset oldu. Bir hayli uzaklaştıkları halde hala yükselen feryatları duyar gibiydi. Nereye gittiğini bilmiyordu. Elleri bağlanmıştı. Gözleri de gittiği yerleri ilk defa görüyordu. Akşam olduğu zaman onu bir ağacın dibine oturttular ve sımsıkı bağladılar. Böylece oturduğu yerde o sabahı edecekti. Kendinden istenilen neydi? Neden kaçırmışlardı onu? Kendisiyle birlikte daha başkaları da kaçırılmış mıydı? Zeyd bunlara cevap verecek halde değildi. Yorgunluk, üzüntü canına yetmişti.
Annesinin ne olduğundan haberi yoktu. Bağlandığı direğin dibinde sabah etti. Ama inleyerek ve ağlayarak. Ertesi gün tekrar yolculuk başladı. Zeyd kendisiyle birlikte daha başka çocukların da esir edildiğini o sabah fark etti. Aralarında kadınlar da vardı. Annesini arayan gözleri ona bir şey kazandırmadı. Elleri ayakları bağlı olduğu halde develerin üzerindeki heybelere yerleştirilen esir çocuklar istemedikleri bir yolculuğa çıkartıldı. Bu yol günlerce sürdü. Ara sıra yükselen feryatları, tokatlar, tokatları da yine feryatlar ve gözyaşları takip ediyordu. Bir pazar yerine vardılar. Yükler çözüldü. Boyunlarına çıkaramayacakları derecede sıkı bağlanmış ipler takıldı. Ayrıca çocukların her biri diğerine bağlıydı. Ve pazar açıldı. Her taraftan gelen tüccarlar esir pazarlarına da uğruyor, kendileri için uygun birer hizmetçi almaya çalışıyorlardı. Bazen istenen fiyatlar yüksek bulunuyor yahut bu kölenin bu kadar edemeyeceği söyleniyordu. Hayvan satılır gibi birer ikişer satılmaya başlamışlardı. Bu arada Zeyd'i almaya çıkanlar oldu. Tatlı bakışları kendini müşterilere beğendiriyor ancak istenilen fiyatla anlaşma mümkün olmuyordu. Gelenler almasa bile ne şirin çocuk diyorlardı. En sonunda harem ehlinden olduğunu söyleyen Hakim bin Hızam isimli bir kadın iki çocuk satın aldı. Bunlardan biri Zeyd'ti. Zeyd için ödenen para 400 yahut 600 dirhemdi. Zeyd beraberce satışa çıkarıldığı arkadaşlarıyla daha bu tatsız yolculuğun başladığı günde tanışmıştı. Aynı kaderin yolcusu olmak bazen kurulan arkadaşlıkları hızla geliştirir. Uzun bir yolculuk başladı. Geceli gündüzlü günlerce yol alındı. Nihayet Mekke şehrinde düğümlendi yolculuk. Bir gün sonra eve davet edilen son derece güzel, cana yakın, temiz giyimli bir kadının huzuruna çıkarıldılar. Zeyd ilk bakışta bu kadına karşı içinde bir sevgi duymuştu. Madem ki babasına dönemeyecekti, madem ki şu anda sahibi olan adamla bu hanımından birinin hizmetçisi olmak vardı kaderde, o halde bu sevimli hanımın yanında olmayı tercih ederdi. Ama bu tercih hakkı hiçbir zaman ona bırakılmazdı. Şu anda hiç kimse, "Gel bakalım Zeyd, kim istersen onun yanında kalacaksın," demezdi. Zeyd'in isteğinin sorulduğu günler arkada kalmıştı. Belki bir daha hiç dönmeyecek. Ömrü hep kölelikle, hizmetçilikle geçecekti. Tatlı bakışları karşısındaki kadına çevrilmişti. İçinden "Beni seçsin Allah'ım," diyen dualar yükseliyordu. Ama kadın sahibine döndü. "Bunlardan hangisini benim için almıştın hakim?" dedi. "Seçmedim. Halam hangisini isterse onu alsın dedim." "Efendi adamsın hakim. Ben kimin yeğeniyim halacığım? Sen unutuyorsun ama benim halamın ismi Hatice'dir." "Teşekkür ederim, teşekkür ederim hakim. Demek ki ben seçeceğim." "Elbet halacığım." Zeyd isminin Hatice olduğunu öğrendiği hanımın konuşmasını da sevmişti. Arkadaşının neler düşündüğünü bilmiyordu. Hatice Hanım bu defa kendilerine döndü. "Adın ne senin oğlum?" "Adım Zeyd'tir efendim." Hatice yeğenine döndü. "Bu çocuğu yani Zeyd'i alıyorum. Şimdi söyle borcum nedir benim?" "Borcun yok hala." "Ne demek o?" "Bu çocuk hakimin halasına hediyesidir." Bir saat sonra Zeyd yeni hanımının ardında yeni evine doğru gidiyordu. Artık resmen bir köle olmuştu. Daha 8 yaşına basmadan başlayan bu kölelik ne zamana kadar devam edecekti? Belki de hayat artık hep böyle devam edecek.
hürriyetin tadını bile unutacaktı. Ne sebeple, hangi suçtan dolayı köle yapıldığını bilemiyordu. İhtimal ki anasına babasına olan hasreti de bu kölelikle ölünceye kadar devam edip gidecekti. Zeyd, evdeki diğer hizmetçilerle tanıştı. Vazifesinin neler olduğu ona öğretilmeye başlandı. Akşama doğru henüz yeni evli sayılan Hatice'nin kocasının geldiği ve onun huzuruna çıkacağı söylendi. Zeyd, Muhammed'in huzuruna çıktığı zaman titredi. Yüzünden nur fışkıran bir insanla karşı karşıyaydı. Dünyada hiçbir insanın bu derece güzel olamayacağına yemin edebilirdi. Allah, bütün güzellikleri bu adamda toplamıştır diyen bir insan asla mübalağa etmiş sayılamazdı. Bu derece cana yakın, yakışıklı bir insanı ne Zeyd ne de bir başkası görmüş olamazdı. Hakim bin Hizam'ın sana getirdiği köle bu mu? Evet ya Muhammed. İsmi nedir? İsmi Zeyd'dir. Zeyd, adının Muhammed olduğunu öğrendiği nur yüzlü insanın kendine şefkatle, sevgiyle baktığını gördü. İçini bir ferahlık doldurdu. İlerledi ve elini öptü. Öpülen el misk ve amber gibi kokuyordu. Bu el Zeyd'in başını okşadı. Çöl ortasında susuz kalan insanın bir bardak suya olan hasreti gibi tatlı söze hasretti Zeyd. Bu aile Zeyd'e bu ikramı yapmış, bu nur yüzlü insanın bakışları Zeyd'in içindeki bütün yorgunluğu, bütün ızdırabı söküp atmıştı. Onun yüzüne baktığında taze, canlı bir hayatın içine dolduruverdiğini hissetmişti. Hatice, bu çocuğu bana hediye etmeyecek misin? Eğer bağış seni memnun edecekse evet. Zeyd her şeyiyle senindir. Hatice, yaptığı bağışla kocasının memnun olduğunu onun bakışlarından anlamıştı. Zeyd ise bir günde üçüncü sahibinin kölesi oluvermişti. Nur yüzlü adam Zeyd'e döndü. Onun başını tekrar okşadı. Zeyd, bu andan itibaren köleliğin bitmiştir. Artık köle değilsin. Hür ve serbestsin. Arzu ettiğin gün istediğin yere gidebilirsin. Zeyd, kulaklarının yandığını, kavrulduğunu sandı. Kulaklarından yakarak geçen bu haberden evvel yüreği yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Hemen melek yüzlü insanın ellerine sarıldı. Gözyaşlarıyla ıslattığı mis kokan bu eli doya doya öptü. Zeyd o gece kendine hürriyetini bağışlayan yüce insandan ve onun melek gibi güzel hanımından başka şey düşünmedi. Elini öperken duyduğu kokuyu hala duyuyordu. Uykudan uyandığı onu düşündü. Gözlerinin önünde onun nurlu hayali durdu. Sabahleyin onun sofrasında yemek yedi. Onunla birlikte çıktı, dolaştı. Oturması, konuşması, yürümesi, insanlarla görüşmesi. Evet, her şeyi Zeyd'i büyülemiş, kendisine bağlayıvermişti. Esir edildiği günden beri çektiği sıkıntıları, pazarlarda hayvan gibi satılmanın verdiği acıya, kabilesine, babasına, anasına, kardeşlerine duyduğu hasreti, onun nurlu yüzüne bakınca unutmuş, bütün bunların üzerine Muhammed bin Abdullah'a, ailesine karşı hissedilen sevgi ve hürmetle örtülü vermişti.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakş olur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Cürelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
1: Muhabbetname.
2: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
1: Muhabbetname.

0: Ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çare FM stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızda bugün de birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hattımızı hemen hatırlatalım. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz ve hemen ilk istek eserimizle başlayalım. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Grup Ümmet'ten Şehit Selahattin Ahmet eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz. İlk istek eserimiz Grup Ümmet'ten gelecek. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Esselamu aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan katılıyorum. Filistinli Doktor Ala şiirini istemişler. Bu güzel şiir var sırada. Şiiri aileme, Yusufi abilere, şehadet aşıklarına, şehit ailelerine, medrese arkadaşlarıma, Sumut filosuna, Çarefam çalışanlarına armağan ediyorum. Allah razı olsun. Dinleyicimiz Şuara suresi 63. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Ey Allah'ım, Hazreti Musa Aleyhisselam'a yol açtığın gibi Sumut filosunun da yolunu aç, Gazze'ye ulaştır. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti bu mübarek günlerde hepimizin üzerine olsun inşallah. Amin. Grup Ümmet'ten İslam Roja Sercihani eserini istemişler. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Eseri ve sıradaki tüm istek eserleri sizlerle ablama ve ailenize çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, değerli Çarefem ailesine, gurbette ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine ve tüm kıymetli dinleyicilerimize armağan olsun. Dün cezaevinden dedem aradı. Sizlere çok ama çok selamları var. Sizlere her daim duacıymış. Eserimi özelde Rukiye Gezer ablama armağan etmek istiyorum. Ona da her daim duacıymış. Onun için şu duada bulundu. Rabbim tüm sıkıntılarını gidersin. Varsa hastalığı Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Amin. Sizlere her daim dua eder, dua beklerim diye not düşmemi istediler. Dinlediğimiz sıradan bir radyo programı gibi görülebilir ama gerek sohbetiniz, gerek Allah için muhabbetiniz ve çaldığınız her bir istek parçasının yürekte ayrı bir dokunuşu, ayrı bir yeri var, emin olabilirsiniz. Reklam arasında da geçtiği gibi bize radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın çünkü biz gönüllerinize talibiz. İşte bizleri diğer radyo programlarından farklı kılan da bu işte. Allah için seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Selametle kalın. Sizler de inşallah Rabbim yar ve yardım.

Cezaevinde bulunan tüm Yusufilerimize de buradan bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki tüm eserler kendilerine armağan olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerine, özgürlüklerine kavuştursun inşallah. Güzel bir dua paylaşmış dinleyicimiz.

0: Allah'ım kalplerimizi imanla sabit kıl, bizi doğrularla beraber eyle, nefsimize ve şeytana uymaktan, nefsimize ve şeytana uymaktan bizleri muhafaza buyur. Sözümüzde, niyetimizde ve amellerimizde bizi sadıklardan eyle, bizi kendine yakın, Resulüne layık kullarına faydalı eyle. Amin. Ömür buz gibi eriyip giderken zaman çalsa da bir şeyleri bizden, bize kalan bir vefa, bir selam, bir de habersiz yapılan samimi bir duadır. Rabbim gönlünüzdekini ömrünüze katsın, hakkınızdaki her şeyin hayırlı olması duasıyla. Amin cümlemiz için inşallah. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bismillah de selamlarımızı gönderiyoruz ve Davut Işık'tan Ben Filistinli Ala şiirini dinliyoruz.
1: Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda, 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor Ala, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

Ben Filistinli doktora hala kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışlarım taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz. Her biriniz bir ayettiniz annelik kitabımda. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor âlâ, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Fransa, Paris'ten Seyfullah Erdem Bey ulaşmışlar. Herkese selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Seyfullah Erdem, Bilal Güler'den bu çağın Zeynepleri eserini istiyorum. Bu eseri Radyo Urfa dinleyicilerine, Ahmet Karadağ ve Radyo Urfa çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Yurt dışından özellikle gurbette bizleri dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki tüm eserler bizlerden de kendilerine armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Ali Çiçek Bey ulaşmışlar. Selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Hatay'a çalışmaya geldim. İş makinesi operatörüyüm. Rabbim tüm ümmetin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Sizlerin de inşallah. Benim en büyük şansım bu hayatta senin gibi fedakar, güçlü ve sevgi dolu bir eşe sahip olmak demiş dinleyicimiz. Değerli eşim Meryem'e armağanımdır. Ve bir eser istemişler ama bu eser maalesef arşivimizde yok. Hakkınızı helal edin. İşlerinize kolaylıklar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kazadan beladan Rabbim sizleri korusun inşallah. Güller açmaz adam. Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçınkaya selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Muhammed Taha'dan Umima eserini istemişler. Tüm çalışan ve dinleyenlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sıraya aldık bu eseri de inşallah. Hasretle yollarımı bekleme annem. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Musab Şanlı'dan 2026 eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve sizlerle Çare FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazi'ye selam, direnişe devam. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam diyoruz. Bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selamlar olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Ailemiz hayat boyu sahip olacağımız ahlak, akıl ve şuurun temellerinin atıldığı, ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır. Ailede ibadetin tadına varırız, kardeşliğin anlamını, anne babalığın şerefini, evlat olmanın güvenini keşfederiz. Ailede kendimize, yakınlarımıza ve bütün dünyaya bir anlam biçeriz. Aileyle paylaşmayı, geçinmeyi, sıkıntıyı hep birlikte göğüsleyip, mutluluğu hep beraber yaşamayı öğreniriz. Aile, çocuklara güzel ahlakın aşılandığı yerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz. Haya ve edep çocuklara verilebilecek en güzel değerlerdir. Sevgi, saygı, kanaat, sadakat, paylaşma, dayanışma gibi tüm güzel duygular aile ortamında paylaşılır. Bu bakımdan anne ve baba sorumluluklarına uygun hareket etmeli ve çocuklarını ihmal etmemelidir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyuruyor. Ancak bu durumda huzurlu bir aile ve dolayısıyla huzurlu bir hayattan bahsedilebilir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu güzel paylaşım için. Bilal Güler'i dinliyoruz. Bu çağın Zeynepleri eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Diyarbakır Şair Efem, Basmalak Seyfem, Bingöl, Bingöl Efem, Siirt, Botan Efem, Mardin Cemre Efem, Gaziantep Kervan Efem, Van Serhat Efem, Adana Vuslat Efem, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey, Musab Şanlı'nın seslendirmiş olduğu Mevluda Muhammed eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Şanlıurfa'dan Abdullah Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ömer Gök, Gazze'deyim, deva bulmam eserini istemişler. Eseri İzzettin Baykal, Alaaddin kardeşime, Salih Yıldırım abiye, tüm kardeş radyolara ve kardeş radyoların dinleyicilerine, Paris'ten Yunus abiye, Seyfullah Erdem'e, Şanlıurfa Umut Kervanı'na armağan olsun. Selametle kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah.
1: Artık dönüş yoktur. Gemileri yaktık. Bu canı Allah'a sattık.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey'e ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Karanfil Şehir eseri ricamdır. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abi, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama ve Vuslat Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sıradaki eseri armağan ediyorum. Ablan seni çok seviyor. Allah'a emanet ol ve içini ferah tut demişler. Diyarbakır'dan Muhammed Furkan Doğan, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Belet'ten bir eser istiyorum. Eseri anneme, babama, Zehra ablama, yeğenim Yusuf'a, yeğenim Muhammed Abdullah'a ve yeğenim Muhammed Emir'e armağan ediyorum demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Musab Şanlı'yı dinliyoruz Mevluda Muhammed eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Murat Belet'ten bir kardeşimiz eser istemişti. Diyarbakır'dan Muhammed Furkan Doğan, Murat Belet'ten Nasip eserine yer vereceğiz.
1: Geç doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya.
0: Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Eşref Ziya'dan selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bingöl'den Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ı Allah eserini rica ediyorum. Bu eser yoldaşım Cihada ve tüm dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Alaaddin Bey selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmus Göksoy ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama ve tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun selam ve dua ile.
1: Bu sevdaya hasretle yollarımı bek.
0: Diyarbakır'dan Zeynep Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Giydim beyazları, düştüm yollara eserini. Annem bir gül armağan ediyorum. Rabbim en kısa sürede bizi tekrar kutsal topraklara ulaştırsın inşallah. Amin. Selametle kalın. Sizler de inşallah.
1: Güller açmasa da, güneş doğmasa da.

etti. Hasan Dursun'la devam edecek birlikteliğimiz Giydim Beyazları eserini dinleyeceğiz. Gitmesin. Diyarbakır'dan Zeynep Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Güller açmasa da güneş doğmasa. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Gülnaz, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Mustafa'dan Hat Ebu Bey'de eserini anneme, babama, ablalarıma, abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz Gülnaz Hanım. Bizlerden de sizlere valinize armağan olsun. Şanlıurfa Bilecik'ten Tuğba Durmaz bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Grup Özlem'den Hücre Duvarı eserini istemişler. Bu ilahi öncelikle Gazze halkına ve muhacirlere, Biricik'teki peygamber sevdalarına, ortak yayında olan tüm abilerime ve ablalarıma, sizlerle Çarefem ailesine ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Tuğba Hanım. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Diyarbakır'dan Ecrin bizlere ulaşmış. Grup Ümmet'ten eser istemişler. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Eseri dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma, hepsinin ellerinden öperek armağan ediyorum. Sizlere ve tüm Yusuf Bey abilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Kızıltepe'den Meryem Hanım. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. İslam Gellektu Şirin eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyicilere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Hasan Dursun'u deneyeceğiz. Giydim Beyazları. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Şanlıurfa Bilecik'ten Tuğba Durmaz Hanım bizlere ulaşmışlardı. Grup Özlem'den Hücre Duvarı eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
2: Kuvvetti yarından selam olsun anama.
1: Batman'dan Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Mustafa Caymaz'dan herhangi bir şiir istediler. Anne ve babasına, kardeşlerine, Yusuf abilere ve ailelerine, özellikle Rabbim bu mübarek günlerin yüzü hürmetine kendilerine hayırlı kapılar açsın. Özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun inşallah onları. Dualarında bulundular. Amin. Şehit ailelerine armağan ettiler. Rabbim sabırlar versin. Filistin ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim zaferi nasip eylesin, esaretten kurtarsın duasıyla armağan ettiler. Amin diyoruz. Zeynep ablaya, Fatma ablaya, Keziban arkadaşına, ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ettiler. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız abla? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt. Bilal Güler'den bir eser istemişler ama Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Hakkınızı helal edin. Eseri babama, anneme, abime, kardeşime, kız kardeşime, yanımda bulunan nineme, amcalarıma, halama, İstanbul'daki dayılarıma, teyzelerime, İzmir'deki dayılarıma, Çermik Yukarı Şehirler Köyü'nde bulunan nineme, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selamete kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah. Sıradaki eser bizlerden sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.
2: Hasretle yollarımı bekleme annem, kapı eşikleri.
1: Edirne'den Seyful İslam Kınay, selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri dedem Şeyh Musa amcam, İsmail amcam Ramazan'a ve tüm Kınay ailesine armağan ediyorum. Ve Kayseri'den Ayşegül Hanım ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Eşref Ziya Terzi'den bir ezgi istiyorum. Abim benim, seni çok seviyorum ve çok özledim, bil istedim. Allah'a emanetsini. Teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım'a. Rabbim kavuştursun size de tez zamanda. Grup Özlem'i dinleyeceğiz Hücre Duvarı eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

bir daha görmez oldum yüzünü. Halim nedir bilmez misin bir tanem? Ben seninle söndürmüştüm yanan gönlümü. Rüyalarıma bir kez daha gelmez misin gül tanem? Cemalin gözümün perdesi olsun. Başka şey görmeyeyim bir tanem. Emsali bulunmaz güzelliğin gönlüme dökülsün. Başka şey ister miyim gül tanem? Dünyada hiçbir şey senden ihtişamlı değil. Gel de rüyalarımı süsle bir tanem.

kalmış değil. Gördükten sonra uyandırmasınlar beni gül tane. Anladım, kavuşmak başka bahara kaldı. Sensiz bu kabus kaç asır sürecek bir...

Beni görenler delirdiğimi sandı. Ne zaman geleceksin artık gül tanem? Gözlerimi kapattığımda hep seni aradım. Gelirsin rüyalarıma diye ne dualar okudum. Çatlamış tohum gibi bittim, susuzum. Gel de sula gönlümü en sevgili gül tanem. Gel, gel.

Kayseri'den Ayşe Yunan Hanım, Eşref Ziya Terzi'den bir eser istemişlerdi. İnşallah Eşref Ziya var. Sırada güzel bir eserini deneyeceğiz. Adana'dan İzzet Bey de Eşref Ziya Terzi'den selam eserini istemişlerdi. Haklarını helal etsinler. Bu eser şu an arşivimizde olmadığı için yayınlayamadık.

0: Evet, Eşref Ziya'dan yeni çıkarmış olduğu bir eser var. Bir Nefeslik Ömür, bu eseri dinleyeceğiz inşallah. Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz. Mardin Mazıdan'dan Elif Aksa Tuna ulaşmış. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Servet Demirci'den seslendirmiş olduğu Muhammed-i Sevda eseri istemişler. Eser tüm Peygamber Raşi kardeşlerime ve siz 9 radyo çalışanlarına armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Artık dönüş yoktur gemileri yak.
0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Hamza Taş Timur. Adana'dan katılıyorum. Sizlerden Kur'an uğrunda bu meşakkatler eserini istiyorum. Eseri Hür Gençlik Çukurova gençlerine armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Birgül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Grup Sema'dan Hacı Hacı eserini. Eşim Hacı Zihniye, çocuklarım Ayşe, Ebu Bekir, Zeynep, Ömer, Fatma ve tüm Çağrı FM dinleyicilerine, Çağrı FM ekibine, tüm İslam alemine armağan ediyorum. Allah tüm İslam alemine birlik ve beraberlik versin. Amin. Hacıların da yardımcısı olsun. Bizlere de hacı olmayı nasip etsin demiş dinleyicimiz. Amin diyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna. Allah'ın selamı, yardımı, bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Nurullah Kuray'dan Can Muhammed eserini istiyorum. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve bizleri dinleyenlere armağan olsun. Size sürekli dinleyen Sultan teyzeme armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın. Sizler de inşallah. Ve Manisa'dan Fatma Gül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istiyorum. Özellikle sizlere, Çağrı FM dinleyicilerine, Yusuf abilere, şu anda sizleri can kulağıyla ve çok özlediğim anneme, babama, abime, kardeşlerime, kuzenim Şerife'ye, Züleyha'ma, anneme, yengeme, amcama, eşime ve oğlum Yunus Emre'ye, Muhammed Adem'e armağan ediyorum. Ve tüm aile hasreti çekenlere gelsin. Ve aileme de Manisa'dan selam gönderiyorum. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Sıradaki eser bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Eşref Ziya Terzi'yi dinliyoruz. Bir Nefeslik Ömür eseriyle 0552 334 9370 WhatsApp hattımız.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yel oldu, gözyaşım nehir. Dermanım diyerek içtiğim zehir, gönül sofrasında aşa dönüyor. Gönül sofrasında aşa dönüyor.

0: Manisa'dan Fatma Gül Hanım, Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istemişler de bu eser var sırada. Bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Kendi kaleminden, kendi yazmış olduğu.
1: Açıp semaya al durmadan şerbelaya, kalk gidelim Mevla.
0: Hemen yer verelim inşallah. Günümüzde maalesef bir İslam ümmeti yok. Çok sayıda İslam ümmeti var ve dünyada yaklaşık 2 milyar Müslüman yaşamakta. Ancak bu topluluğa ümmet ünvanı verilemez. Çünkü onlar birleşmiş değiller. Çünkü tek bir yönde ilerlemiyorlar. Ümmet tek bir yönde, tek bir hedefe doğru, tek bir amaçla yürüyen bir grup anlamına gelir. Biz öyle değiliz maalesef. Biz bölünmüş durumdayız. Bu bölünmenin sonucu İslam düşmanların sultasıdır. Bu bölünmenin neticesi bazı İslam ülkelerinin ayakta kalması içindir. Amerika'ya güvenmek zorunda olduklarını sanmalarıdır. Tevekkül et. Çünkü insan hayatın bütün yükünü omuzlayacak kadar güçlü yaratılmadı. Her şeyin üstesinden gelemezsin. Bazen bırakman, teslim olman gerekir. Yüreğini Rabbine emanet et. Et ki çaresizlik değil, huzur kuşatsın kalbini. Tevekkül en büyük güçtür. Çünkü Allah'a yaslanan asla düşmez. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Duygu ve düşüncelerini kaleme almış ve bizlerle paylaşmış. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Rabbim bölünmüş, parçalanmış İslam ümmetine birlik, beraberlik, vahdet nasip eylesin inşallah. Özellikle zalime karşı, Siyonistlere karşı yek vücut olmayı nasip eylesin.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz. Mardin Mazidağ'dan Elif Aksı Tuna ulaşmışlardı. Servet Demirci'den Muhammed'i Sevda eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
2: Yüküm ağır yolumuzu.
1: Merhabalar, ben Kübra Zengin. Annem Hasine Zengin için şifa duası bekliyorum. Seni çok seviyoruz anne. Cengiz, Ahmet, Bahar, Kübra, Tuğba, Yunus, Feride seni çok seviyor. Sıradaki eser. Tüm annelere armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Rabbim annenize ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan.

0: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimizle programımızı burada noktalayacağız. Diyarbakır Huzur Evlerinden Zehra Hanım ulaşmış. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. İsmail'den var ya eserini istemişler. Mevlide teyzeme, Sevime, Betül'e ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Zümer suresi 53. ayet mealini paylaşır mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Elbette paylaşırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.
1: Kara bağrıma taş toprak, kara bağrım.
0: Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Rabbim kendisinden razı olsun. Safiye Bera ulaşmış. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Mesajını program ortalarında göndermiş. Hakkını helal etsin. Gözden kaçırdık. Sona kaldı. Selamun Aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Sıradaki eserleri Aksefam sunucularına armağan etmek istiyorum. Ve abla sizlere, ailenize, küçük kızıma, anneme, babama, kayınvalideme, kardeşim Furkan'a, arkadaşım Mina'ya, arkadaşım Albüke'ye, Sumut filosundaki kahramanlara armağan ediyorum. Onlar vicdanlarının sesini dinleyip harekete geçtiler. Ama ümmet onları görmezden gelip Siyonistlerin eline bıraktılar maalesef. Ama Siyonistler bir gün mutlaka ziyana uğrayacak ve Rabbim bunu bizim elimizle gerçekleştirsin. Amin. Ve son olarak da Hamas'a sevgilerimle armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin. Rabbim cümlemizin her daim yar ve yardımcısı olsun.
1: Yokluğuma geçer.
0: Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle dedi. Yüzlerinizi istiğfarla, günahlardan arınarak güzelleştirin. Zira kalbin pası silinince simanın nuru parlar. Teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşım için Safiye Bera'ya. Bizler de sıradaki eseri kendisine ve ailesine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hakkını helal etsin. Kayseri'den Süleyman Bey ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Mustafa Cihat'tan bir ezgi istiyorum. Abim benim, Allah'a emanet ol, ellerinden öperim, sen var ol demiş.
1: Atıp da gideydim.
0: Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Böylelikle mesajlarımızı da bitirmiş bulunuyoruz. Bugün de iletişim hattımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Rabbimiz nasip ederse pazartesi aynı saatte tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537-660-2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538-580-0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini

yapacak kurtulma şansının olmadığını biliyordu. Olup biteni seyretmişti. Belki annesinin çığlığını duymamıştı ancak o sürünün annesinin üzerine çullandığını gördüğünde yüreği nasıl da deveran etmişti. O an koşası geldi. İnip hepsini tarayısı gelmişti. Çaresizce sinirden ağladı. Bakamadı. Oturup toprağa pençelerini geçirdi. Kendini zor zapt etti. Kendine de güvenemiyordu. İçi içini yiyip bitirdi. Birisi onun içinden tırmalıyordu. Annesinin yüzüne nasıl bakacaktı? Ona neler çektirmişti? Tahmin edememişti. Cahildi. Kanmıştı ve kandırılmıştı. Silahın kabzasını yere vurmuştu. Hayri Ağa'ya o rütbeliye kin kusmak istiyordu. Bunları düşünmenin faydası yoktu. Burada ölmemeliydi. Onu düşünüyordu. İntikam diyordu. Birileri şikayet etmemişti. Öğretmenlerin sorgulanmadığını görmüştü. Asker tahmine dayalı mı gelmişti? Ormana niye bakıyorlardı? Burada olduğundan nasıl emin olabiliyorlardı? Soruları düşünüp tırmanıyordum. Mehmet dayısını kalkan olarak gördüğünde içi titriyordu. Kendisine yöneltilen operasyon hızla ona yaklaşıyordu. 4-5 metre arayla üzerine geliyorlardı. Abisi de askerdi. Abisinin zorunlu bir görev olduğunu biliyordu. Daha önceden kendi yemini vardı. Hiçbir askere, suçsuz, hiçbir halk çocuğuna kurşun sıkmayacaktı. Kendi canı söz konusu olduğunda ise ne olacağını bilmiyordu. Geriye dönüp baktığında adım adım yaklaştıklarını görüyordu. Vuracağı kişiyi izliyordu. Vurulacak birisi vardı ve onu çok iyi gözlemliyordu. Tek bir kurşunu vardı, onu da isabet ettirmesi gerekiyordu. Rütbelilerin dayısını zorladığını gördüm. Daha doğrusu vura vura ittiriyorlardı. Muhtar dizüstü çöktü, yürüyemiyordu. Takatı kesilmişti, nefes alamıyordu, göğsünden hırıltılar çıkıyordu. Yüzbaşı baldırlarına postallarının sivri tarafıyla vurdu. ''Kalk lan, yürü, ölecekmiş, geber lan!'' ''Komutanım, bana acımıyorsan çoluk çocuğuma acı. Ne olursunuz, yalvarırım.'' Yüzbaşı daha şiddetli vuruyordu. Bütün öfkesini ondan çıkarmaya çalışıyordu. Biliyordu ki muhtarı yürütmese kendisi de ileri gitmeyecekti. Kendi canı mühimdi. Kendi makamı, kendi rütbesi önemliydi. Muhtarın damarları adeta kesiliyordu. Bu kez inci kemiğine darbeler geliyordu. ''Ah Allah'ım, ah, ay!'' sesleri ağaç yapraklarına değip yalıyordu. ''Komutan, yalvarırım. Kalbim sıkıştı. Canım yanıyor.'' Yalvarıyormuş. Çocukları varmış. ''Geber ulan! O it yeğenin başına ne getirdiğimizi görsün de akıllansın. Onun başına daha neler getireceğimizi bilsin. Acı içinde geberip gitsin.'' Göğsünden hırıltılar gelen muhtarın gözleri kayıyordu. Nefesi azalıyordu. Başı döndü, adımı çöktü. Bedeni kesilen kütük gibi yığılıp düştü. Ağzından çıkan köpük toprağa karıştı. Kolları savruldu, bacakları depreşip durdu. ''Ölüyor şerefsiz!'' dedi yüzbaşı. Canı sıkılır gibi şapkasını düzeltti, yanındaki iki subaya döndü. ''Bırakın, öyle geberip gitsin. Otopsi yapıldığında kalp krizinden gittiği bilinsin. Şerefsiz, bir yokuşa çıkamıyorsun, o zaman öl!'' Yüzbaşı muhtarın ölmesine kızıyordu. İşinin yarım kaldığına üzülüyordu. İşlediği cinayete üzülecek değildi. Maaşını alır, birasını içkisini içer, adam öldürürdü. Salim, dayısının aldığı tekmeler sonucu yere yıkıldığını gördü, sonrasını bilemiyordu. İçindeki sızı onun yüreğine batıp batıp çıkıyordu. Hiç yaşamak istemediği bir gündü. Ölseydi ya da hiç doğmasaydı bunlar yine yaşanır mıydı? Bir karar vermesi gerekiyordu. Önceden belirlediği hedefi mi vuracaktı yoksa dayısını işkence eden rütbeliği mi? Karar verme vakti geçmişti. Hayri Ağa korucularla en önde peşine veren tazı gibi geliyordu. Eceline susamış gibi ağaç taş atlayıp kontrolsüzce yukarı çıkıyordu. Salim onlar yaklaştıkça yakalanacağı korkusuna kapılıyordu. Şu an kendisini geri atıp yavaş yavaş kaçabilse belki kurtulma şansı olabilirdi. Bir saniye sonrası bile geç olacaktı. Annesinin evrile çevrile dövülmesi aklına geldikçe içindeki kızgınlık yeniden artıyordu. Hayri Ağa'yı menziline aldı. ''Allah'ım, sen şahit ol ki bunu zalim olduğu için vuruyorum. Tek bir mermisi vardı. Artık yakalanıyordu. Hedefini vurduktan sonra yakalansa da ölse de önemli değildi. Dayısının kalkmadığını görmüştü. Annesinin yaralı ceylan gibi sızlandığını biliyordu. Dolan gözlerini sildi. Hedefinin göğsüne, kalbine, en can alıcı noktasına nişan aldı. Öfkesini tamamen söküp attı. Öfkesinin verdiği basınç nefes alışverişini düzensizleştiriyordu. Bu, hedefini ıskalaması anlamına geliyordu. Sakinleşti, tekrar nişan aldı. Ormanda tek bir kurşun sesi duyuldu. Önce bir şaşkınlık yaşandı,

0: Yatıp güvenliği alanlar aynı noktaya silahlarını çevirdiler. Ormanın içinden tepeye doğru ateş kıvılcımları yağıyordu. Dallar yapraklar uçuştu. Silah sesleri köylüleri bile sağır edecek şekilde yankılanıyordu. Orhan Hoca, "Benim yüzümden Salim'i öldürdüler. Ben onun buralarda beklemesini söylemiştim," dedi ve sessizce üzüntüsünü dile getirdi. "Onun öldüğünü söylemek erken. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz doğrusunu yapmaya çalıştık. Taşıdığımız iyi niyetin hesabını yalnız Allah'a veririz," dedi İbrahim Hoca. Alttan göz ucuyla Halim Ana'ya baktı. Kadının yıkılmakta olduğunu görüyordu. Oğlu ve kardeşi namlunun ucundaydı. Ama kadının bağrına taş basarcasına sabretmesi, acıya katlanması gözündeki değerini daha da yükseltiyordu. Tüm köylüler nefesini tutmuş sonucu bekliyorlardı. Bunun sonrası da vardı. Üzerlerindeki baskı daha da artabilirdi. "Koşun, koşun! Hayri ağa vuruldu! O it ağayı vurdu! Vay ağam gitti! Vay başımıza gelenler! Eyvah! Evimiz yıkıldı! Baba! Ağam!" Hayri ağanın ölüm korkusunu yaşayan açık gözleri yavaş yavaş kaydı, feri söndü. Ölümün ansızlığına uçup gitti. Kanı durmadan akıyordu. Mermi kalbini parçalamıştı. Diğer taraftan çıkarken bir parça koparıp getirmişti. Aniden kanı boşaldı, yeri kirletip ağaçlıkların arasında yol alıyordu. Başında ağıtlar yakanlar kanına dokunup ağlıyorlardı. Onların hiçbirinin aklına mazlum kadının bedduası gelmiyordu. Bilakis o kadına ve oğluna küfürler savurup duruyorlardı. Acıdan ne yapacaklarını bilmeden dövünüyorlardı. Yüzbaşı hala yerinden kımıldamamıştı. Geride kalmıştı. İleride olup biteni anlamadı. Kurşun sesiyle diğer subaylarla beraber yere yatmıştı. Önce bedenini yokladı. Kendisine zarar gelmemişti ya, sorun yoktu. Üstünü silkeledi. "Ne oldu çocuklar?" yanındaki subaylara sordu. Sadık subay, "Komutanım, Hayri ağa vurulmuş galiba," dedi. Sözünü tamamlayamadı. "Vay şerefsiz salo. Demek ki bizi izliyormuş. Bu ormanda olduğunu biliyordum ama yanında mermi olabileceği, çatışmaya göze alabileceğini bilmiyordum. Şerefsiz botan bizi yanılttı. Operasyon başarısız. O şimdi tepeyi aşıp kaçıp kurtulmuştur. Peşinden gitmenin anlamı yok. Yanında mermi varsa birimizin daha gitme ihtimali olabilir. Önemi yok. Bizden bir, onlardan bir," dedi yüzbaşı. Yanında uzanan muhtarın cansız bedenine iğrenir gibi baktı ve yüzbaşı şu sözleri mırıldanıyordu. "Bu olaylar bir süre daha bizi götürür. Buranın insanları iyice birbirlerine düşman oldular. Onlar birbirlerini yiyip dursun. Nasıl olsa koltuğumda oturuyor, kıdemimi alıyorum." İçten içe seviniyordu. Operasyonu durdurdu, askerleri geri çekti. Korucuları yöneldi. "Bizim için büyük acıdır. Bu acıyı hepimiz yaşıyoruz. Hayri ağayı hastaneye kaldırmamız gerekiyor. Onun için derhal operasyonu durdurdum. Derhal helikopter çağıracağım." Korucular onun düşüncesinde değillerdi. Yüzbaşının sararan yüzünden korktuğunu görüyorlardı. Babasının kanıyla ellerini kırmızıya boyayan Hayri ağanın oğlu kriz geçirircesine bağırdı. "Vay! Benim babam ölüyor. Ben onun kanını yerde bırakıp nereye gideceğim? Ben onu bulup öldürmeden gelmem. Komutanım, izin veriniz biz peşinden gidelim. Çok fazla uzağa gidemez," dedi koruculardan biri. Yüzbaşı ciddi şekilde sıkılmıştı. Olayın sıcak anında karar onaylatmak zordu. Zihninde bir şimşek çaktı. "Sizin acınız benim acım. Ben sizin intikamınızı aldım. Onun dayısının leşini oraya attım. Bu şimdilik sizin için yeterli değil midir?" Korucular birbirlerinin yüzüne baktı. Tatmin olmuş değillerdi. "İzin verin. Ya onu bulalım ya da köyü yakalım." "Tamam," dedi yüzbaşı. "Bazılarınız tepeye gidip baksın. Biz de Hayri ağayı ulaştıralım." Onların yüzüne baktı. Sonra gönüllerine su serpmek için, "Benim daha güzel planlarım var. O iti ayağımıza getirip size teslim etmezsem şerefsiz olayım. O zaman siz diri diri derisini yüzüp intikam alırsınız," dedi. Sadık subay birkaç askerle Hayri ağayı taşıyıp gidiyordu. Korucular yavaş yavaş toparlandı. "Toparlanın, gidelim," dedi yüzbaşı. "Köylüler, bir sürprizim daha var. Onların sevinci kursaklarında kalacak. Hayri ağanın ölümü onlara ateş yağmuru olacak." Korucuların gönlünü almak için bu tür sözler sarf edip durdu. Köylüleri toptan coptan geçirmeyi düşünmüyor değildi. Köylülerin bekleye bekleye canları çıkmıştı. Korkuyu beklemek korkunun yaşanmasından daha korkunçtu. Salo paramparça olmalıydı. Halime Ana'ya acıyarak bakıyorlardı. Kadın oğlunu çoktan ölü olarak kabul etmişti. Gönlü onun ölümüne alışmıştı. O muhtar kardeşini düşünüyordu. Bu kara günde Fatma'nın gelip omzuna dokunması, yaralarını silmesi ne kadar da umut vericiydi. Karga tulumba taşınan Hayri Ağa Cemsiye'ye bindirildi. Bir ceset haline gelmişti. Herkes bunu görüyordu ancak ölümünü kabullenmedikleri için ümitle hastaneye ulaştırmaya çalışıyorlardı. Araç ayrıldığında köylülerin arasında haber fısıltı halinde yayıldı. Salo Hayri Ağa'yı vurmuş. Bunu söylerken daha da korkuyorlardı çünkü birazdan başına bir şey getireceklerini biliyorlardı. Anne babalar çocuklarına bakıp duruyorlardı. Yüzbaşı köylülere yöneldi. Hepinizi toptan bir dayaktan geçirmem lazım. Sizi teröristler. Siz biliyordunuz değil mi? Oit'in burada olduğunu biliyordunuz. Bizden sakladınız. Nasıl bir suç işlediğinizi biliyorsunuz. Size göstereceğim. Hayri Ağa'nın yaralanmasına sevinmeyin çünkü sizden de biri gitti. O muhtarın leşini gidip ormanda arayın. Size de gelince... Bir çığlık duyuldu bu esnada. Muhtarın kızı dizlerini dövmeye başladı. Çocukları ağlıyor, ailesi duyduklarına inanmaz gibi ağlamamak için direniyordu. Sonra yeri yıkılıyordu. Halime Ana duyduğunda dünyası yıkılmış gibi şu an ölüp yerin altına girmek istercesine kendini bıraktı. Korktuğu başına gelmişti. O gerilimli ortamda yüzbaşının niyetini anlayan İbrahim Hoca sesini yükseltti. Yüzbaşı, siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Sizi uyarmıştım ama dinlemediniz. Kural tanımaz tavrınız iki cana mal oldu. Hala diretiyorsunuz. Daha fazla can gitmeden, köylüleri kendinize düşman etmeden yaptıklarınıza son verin. Siz düzeltmek için mi varsınız yoksa bozmak için mi? Tavrınızı anlamakla zorlanıyoruz. Lütfen bizi zorlamayın. Daha fazla ileri gitmeyin. Belki köylüler hakkını aramasını bilmiyor ama biz yaptıklarınız gerekli mercilere taşıyabiliriz. Yaptıklarınızın yanınıza kar kalacağını zannetmeyin. Bunu da bilin. Köyün muhtarını öldürdüğünüzden dolayı gerekli tahkikat için meclise dilekçe vereceğiz. Özellikle bunu bilin. Yüzbaşı öfkeli bakışlarını kıstı. Bu öğretmen gerçekten çok ileri gidiyordu. Her insanın anladığı dil ayrıydı. Öğretmen bey, bakıyorum çok ileri gidiyorsun. Hayır, o doğru söylüyor. Bunu yapacağız, dedi Orhan Hoca. Yüzbaşının konuşmasını kesmişti. O da İbrahim Hoca'nın yanında durdu. İkisi de korkusuzca gözlerini dikmişlerdi. Vay vay, dedi yüzbaşı. Başını aşağı yukarı salladı. Gözlerini postallarına dikti. Copunu belinde takıp ellerini belinde birleştirdi. Bir süre durup düşündü. Öğretmenlerin ciddiyetini görüyordu. Meclise gidecek dilekçe meselesi kafasını kurcaladı. Onu frenledi. Hakkında soruşturma istemi dahi terapisine engel olabilirdi. İki ukale öğretmen hakkında neden şu ana kadar detaylı bilgi toplamamıştı? Dindar birileri olduğunu biliyordu. Dindarlar uysaldı. Namazlarını kılar, oruçlarını tutar, camiye giderlerdi. Fakat bu iki öğretmen halk savunucu birer dindar kişilerdi. Yeni bir akım mı doğuyordu yoksa kendisi mi İslam'ı yanlış biliyordu? Tedbirsiz davrandığı için kendini suçladı. Şu ikisini haklayabilecek bir bilgiye sahip olmalıydı. Yoktu ve intikamını sonradan almak üzere yumuşak davranmayı yeğledi. Tamam, anlaşıldı. Siz benden büyüklük yapmamı bekliyorsunuz. Elbette haklısınız. Daha fazla acıya gerek yok. Bir lütuf yapıp sizleri affediyorum. Kimseye karışmayacağım. Muhtarı da biz öldürmedik. Nefesi yetmedi, yokuşa çıkamadı. Bize kalp hastası olduğunu söylemedi. Belki de kalbi durmuştur. Otopsi de belli olacak. Bize hak vereceksiniz. Bizim suçumuz değil. Ecel işte. Ne diyelim? Siz de hep Allah'ın takdiridir demez misiniz? Öyle bir şey işte. Arabaya yönelmeden önce iki öğretmenin gözlerinin içine bakarak ellerini iki yana açıp alay eder gibi ''Siz hocalar, sizinle herhalde daha sonra karşılaşacağız çok şekilde. Öyle görünüyor.'' dedi. Orhan Hoca söz söylenmeye davrandı. İbrahim Hoca onu engelleyip suç işareti yaptı. ''Bırak gitsin. Burada beklediği her saniye insanlara işkence olacak. Bırak gitsin. İnsanlar rahatlasın.'' Yüzbaşı aracına bindi. Araçlar toz bulutunu geride bırakarak gitti. Korucular yapamadıkları zulme üzülüyorlardı. Onların gidişinin ardından köylüler birbirlerinin acısını paylaşmaya koştular. Bir iki saat içinde öylesine bir işkence yaşamışlardı ki bazıları ne yapacağını bilmez gibi ürkek ürkek dolanıyorlardı. Aralarında hala fısıltıyla konuşuyorlardı. Bu yüzbaşı uğursuz biri. Her şey onun elinde. Devlet sanki odur. Hocalar olmasaydı hepimizi dayaktan geçirirlerdi. Biz haklarımızı bilmiyoruz. Okumadık başımıza neler geliyor. Bu adam yine gelecek. Nasıl baş edeceğiz? Halime Ana her şeyi bir yana bırakıp deliler gibi koşuyordu. O kardeşinin gidişini adım adım izlemişti. En son nerede durduklarını biliyordu. Gözyaşı ve feryadı yeri ve göğü inletiyordu.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
2: 16. bölümü dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: صدق الله العظيم.
1: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi. Aşrı Şerif sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon: 0545 347 1816.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim: 0505 136 40 50.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
6: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon: 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
7: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
8: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş: 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube: E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
9: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon: 365-0-94. Dostlar Ticaret.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon: 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
10: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon: 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.
12: Ne ben söyleyeyim ah, ne de siz dinleyin. Vakitlerden bir vakit, öğleyin. Durmuş zaman, donmuş lef-i mahfuz. İnadına özgürlük, inadına direniş, inadına Hamza gülüydü. Hay dedi Hüseyin'im, hay. Hay, gözünü sevdiğim yiğidim. Cananına aşığım, çılgın ve mütedeyyin. Hey çöl arslanları, titremeyin. Bu hararet ısıtır hepimizi. Tarihin kalbi şehit, tarihin kalbi şahit. Susuz çöle kan ve gözyaşı. Vuslat sevdalım düştü, adı Hüseyin. Ağlasın gökyüzü, ağlasın ümmetim, ağlasın Kerbela. Susmasın Zeynep'im, dirilsin asgarım, dirilsin kanım, dirilsin gözyaşım.

0: Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sunar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sıcak gelişmeler var. Hepsini de çok daha fazlasını paylaşacağız ve sonrasında da kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncesinde manşetlerimizi, başlıklarımızı görelim. Dünden bugüne yansıyanlar bağlamında. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin Gazze'de soykırımı ateşkese rağmen bütün şiddetiyle devam ediyor. Son saldırılarda yine insan hakları aktivistleri, Gazze'deki siviller hedef alındı. Çok sayıda şehit haberi geldi. Tabii bir taraftan da Gazze'de derinleşen bir kıtlık krizi söz konusu. Uluslararası camialardan da Gazze'deki kıtlık kriziyle ilgili açıklamalar, değerlendirmeler var. Konuyla ilgili istatistikler var. Birazdan paylaşıyor olacağız. Lübnan cephesinde de Siyonist terör rejimi, orada da imzalanan ateşkese uymuyor ve sürekli Lübnan'a yönelik saldırılar düzenliyor. Tabii bir taraftan da Lübnan'da Hizbullah'ın Siyonist terör rejimine yönelik misilleme eylemleri devam ediyor ve Siyonist terör rejiminde çok önemli kayıplar söz konusu. Birazdan detayları paylaşacağız. İç gündemde Meclis Genel Kurulu'nda önemli bir kanun teklifi daha yasalaştı. Varlık barışını da içerisinde barındıran, çok sayıda kanun maddesini barındıran bir teklif yasalaştı. İçerinde neler var? Birazdan bültende paylaşıyor olacağız. Ramazan sonrasında bayram ve bu bağlamda da tabii Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışlarına yönelik

0: Meclis Başkanı Muhammed Galibaf konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve düşman yeni bir savaş arayışında o düşmanın yeni bir savaş arayışında olduğunu söyledi İran Meclis Başkanı. Manşetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi detaylara geçelim. Gazze ile başlıyoruz bugün değerli izleyenler. İşgal ordusu ateşkesi tanımıyor. Soykırımcı Siyonistler Gazze'ye yönelik düzenledikleri son saldırılarda 4 Filistinli ile 2 insan yardım tır sürücüsünü katletti.
1: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait drone'un bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı.
0: Tabii Gazze'de sadece saldırılar bağlamında ateşkes ihlal edilmiyor. Öte yandan da Siyonist terör rejimi ve arabulucu garantör ülkelerin taahhüt ettiği günlük 600 insan yardım tırı bağlamında da insan yardımların Gazze'ye girişi bağlamında da ateşkes ihlalleri devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki Gazze'de yeniden kıtlık baş gösterdi. Gazze'de sınır kapılarının kapalı tutulması ve insan yardımlarının engellenmesi nedeniyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Azalan yardımlar ve finansman yetersizliği bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor. Öte yandan binlerce hasta ve yaralı da tedavi için Gazze dışına çıkabilmek için sınır kapılarının açılmasını bekliyor.
1: Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının hala çıkış izni beklediği kaydedildi. Bakanlık, ilgili kurumlara hastaların tıbbi tahliye işlemlerinin hızlandırılması ve Gazze dışındaki hastanelere güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması çağrısı yaptı.
0: Gazze'den sonra Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Çünkü Lübnan'da da Siyonist terör rejiminin ateşkes ihlalleri, saldırı ve katliamları devam ediyor. Siyonist işgalcilerin son saldırılarında Lübnan'da 29 sivil daha şehit oldu değerli izleyenler. Lübnan Sağlık Bakanı Rakam Nasreddin ise 2 Mart'tan bu yana Siyonist saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğünü, 45 sağlık merkezinin kapandığını ve 116 sağlık çalışanının katledildiğini açıkladı.
1: Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan

0: Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar Güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesinin yakınındaki alanları ve yoldaki bir motosiklete hedef aldı. Habere göre en ölümcül bombardıman Sur bölgesindeki bir kasabayı vurdu ve aralarında bir Suriyeli vatandaşın da bulunduğu 12 sivil katledildi. İşgal ordusu ayrıca Blida ve Mais Cebel sınır köyleri arasında büyük bir yıkım gerçekleştirdi ve bu da güçlü bir patlamaya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3.073 kişinin katledildiğini ve 9.362 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin'e ise Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada işgalci rejimin devam eden saldırılarının Lübnan'ın sağlık sektörüne ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nasreddin'e 2 Mart'tan bu yana 116 sağlık çalışanının katledildiğini, 16 hastanenin hasar gördüğünü, 147 ambulansın saldırıya uğradığını ve 45 sağlık merkezinin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
1: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Borç yapılandırması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifine göre bazı SGK borçları için taksit süresi 72 aya kadar çıkarıldı. Türkiye dışında elde edilen kazanç 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca verilen bir önergeyle varlık barışına ilişkin sermayesi yatırım fonlarına dahil edildi.
0: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Ayrıca kabul edilen bir önergeyle varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi. Öte yandan gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.
1: Değerli izleyenler, medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Serenay Sarıkaya'da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanınmış isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025'te başladı ve o günden bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kanla saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Sumut filosundaki son durumla ilgili bir değerlendirme alacağız değerli izleyenler. Malum Siyonist terör rejimi Akdeniz'de, uluslararası sularda insan hakları aktivistlerini alıkoymuş ve günlerdir de türlü işkencelerden geçiriyor. Konuyla ilgili görüntüler de basına yansımıştı. Daha doğrusu soykırımcı Siyonistler bu görüntüleri uluslararası kamuoyuna medya, sosyal medyalar üzerinden paylaşmıştı ve bu da aslında ne kadar Siyonist terör rejiminin saldırı ve katliamlarıyla birlikte insan hakları aktivistlerine uyguladıkları şiddetle birlikte soykırımcı rejimin, Siyonizmin ne kadar alçakça bir şey olduğunu bir kez daha dünya tanıklık etti. Bu bağlamda tabii aktivistlerin bundan sonraki yol haritası, ne zaman Türkiye'ye dönüş yapacakları, bu bağlamda yapılan çalışmaları da konuşacağız. Öte yandan tabii bu insanlık dışı muameleye verilmesi gereken tepkiyi de konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var yayınımızda. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Sayın Faruk Dinç. Faruk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Faruk Bey, tabii aktivistlerin durumu ve bu bağlamda yaşanan gelişmelerle ilgili elinizdeki son bilgileri de alacağız ama öncesinde Bengivir'in, Siyonist Bengivir'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve aktivistlere, insan hakları aktivistlerine uygulanan şiddet ve bu bağlamda uluslararası kamuoyunun vermesi gereken tepki sizce ne olmalı, nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Buyurun.
2: Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Aslında yapılan bu müdahale gerçekten tüm vicdanlı insanları derinden tekrardan bir sarstı. Sonuçta bu teknelerde 44 ülkenin vatandaşı vardı. Ve bu 44 ülkenin vatandaşı aslında sadece kendilerini değil, tüm vicdanlı insanları temsil ediyorlardı. Bu gemilerde ilaç vardı, çocuk maması vardı, Filistinli'nin, Gazze'nin yarasını sarmak için merhem vardı. Başka bir şey yoktu. Yani şiddet içerikli hiçbir şey yoktu. Ve buna rağmen işgalci İsrail, uluslararası hukuku çiğneyerek bu aktivistleri hukuksuzca alıkoydu. Alıkoymakla yetinmedi ve bunlara fiziki işkence etti, darp etti, onları aşağıladı ve bunu tüm dünyaya da servis ettiler. Açıkçası benim aklıma şu geldi. Siz de bak şu an ekrana taşıyorsunuz. Gerçekten bu bize şunu gösteriyor. 44 ülkenin aslında işgalci İsrail 44 ülkenin haysiyetiyle, onuruyla, izzetiyle oynuyor ve bundan da çekinmiyor. Ve bunları ekrana yansıtarak aslında bir yönüyle tüm devletlerin onuruyla oynuyor, izzetiyle oynuyor. Bir de şunu düşünün, yani tüm devletlerin, özellikle Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına eğer bu şekil kötü muamele ediyorlarsa, işkence ediyorlarsa, darp ediyorlarsa, acaba Filistinli mazlumlara nasıl bir vahşet uyguluyorlar? Bir de işin o boyutu var. Gerçekten hiçbir ilke, hiçbir hukuk, hiçbir ahlak tanımayan bu işgalci İsrail'e karşı eğer gerçekten devletler harekete geçmezlerse bu Siyonistler, bu işgalciler sadece Filistin için değil, tüm insanlık için bir tehdit arz ettiklerini bu görüntülerle, bu ekrandakilerle aslında bize gösteriyorlar. Sesim peki, geliyor değil mi?
1: Evet evet. Peki Faruk Bey, tam da bıraktığınız yerden. Şimdi belirttiğiniz gibi aslında burada hedef alınan aktivistlerden ziyade 44 ülkenin, 40 küsur ülkenin vatandaşına devletleri nezdinde yapılan bir hakarettir. Yani o ülke halkının tamamına, o ülkenin uluslararası meşruiyeti bağlamında aslında izzetine sürülen bir lekedir. Bu bağlamda peki bu 44 ülkenin, 40 küsur ülkenin söz konusu bu alçaklığa neredeyse hiç tepki vermeyişini nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Yani neden bu acziyet, bu sefalet neden?
2: Demek ki şu ortaya çıkıyor. İşgalci İsrail sadece Filistin topraklarını işgal etmiyor. Demek ki dünya ülkelerinin yöneticilerini, idarecilerini, zihniyetlerini işgal etmiştir. Eğer bu konuda bir işgal yoksa neden o zaman bu açık açık ihlallere karşı, hukuksuzluğa karşı devletler somut adım atmıyor? Evet, kağıt üzerinde kınamalar yapılıyor. İşte ekran başına geçip, kameranın karşısına geçip kınamalar yapılıyor. Ya bunlar kınamalardan anlamıyor ki. Bunlar aslında hukuksuzluk yaptıklarını da gizlemiyorlar. Yani 1000 kilometre uzaklıkta yanı başımıza gelip her türlü ihlali yapıyorlar. İşte biz de şunu söylüyoruz. Genelde hem başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya ülkeleri, biz bunu kınıyoruz, bu kabul edilemez, bunu lanetliyoruz. Bu bir etki oluşturuyor mu? Şimdi gerçekten açıkçası bu konuda konuşulacak söz kalmadı. Artık somut adımların atılması lazım. Bakın şu an bizim ülkemizden 78 vatandaşımız da bu şekil onuruyla oynandı. Başları eğdirildi, işte kafaları yere bırakıldı. Bakın kötü muameleye maruz kaldı. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Ve bizim de her şeyden önce bu soykırımcılara karşı bir yaptırım yapmamız gerekiyor. Elimizde imkan var. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda gücü de kudreti de var. Yani hiçbir şey yapamazsak bile bu çifte vatandaş olan soykırımcıları yargılayalım diyoruz. Yani bizim ülkemizde yaşayan, ekmeğimizi yiyen, suyumuzu içen ama bu işgalci İsrail'e gönüllü askerlik yapan soykırım işleyenlere biz eğer bir ceza veremezsek bu da bir yönüyle onları daha da cesaretlendirecektir. Evet. Zaten özellikle bu Bengivir denen alçak biz kınama yaptıkça onlar daha da şımarıyorlar. Diyorlar biz 44 ülkenin vatandaşının onuruyla oynuyoruz. Onların başını da eğiyoruz. Onları her türlü aşağılıyoruz. Ve bunu gülerek de anlatıyoruz, meydanda okuyoruz. Bunlar çıkıp karşımıza bir kınama mesajını yayınlıyorlar. Yani bu zaten onları da daha da cesaretlendirecektir. Açıkçası bu saatten sonra kınama mesajlarının, ondan sonra lanetlemenin, bildiri yayınlamanın zamanı geçmiştir. Evet. Bugün yapılması gereken bu kendi ülkelerinin vatandaşı olan, başta Türkiye olmak üzere tüm devletler, kendi bu vatandaşlarına yönelik yapılan ihlallerin hesabını tek tek sormalıdırlar. Ve özellikle işgalci İsrail'e destek veren firmaların bizim ülkemize adım atmaması lazım. Bunların def edilmesi lazım. Aynı şekilde bizim ülkemizden giden Ceyhan boru hattı, bu yakıt eğer gerçekten yakıt borusu kesilirse Siyonistlerin bu alçakların nefesi kesilir. Bizim bunu yapmamız lazım. Bedeli ne olursa olsun. Her gün böyle onursuz yaşamaktansa bedeli ne olursa olsun bunun hesabının sorulması lazım. Gerçekten artık bizim de tahammül sınırlarımız kalmadı. Hani gerçekten bir iyi niyet besleyeceğimiz noktalar kalmadı. Yani buradan sonra, bu saatten sonra artık bazı bedeller göze alınmalı. Yani risk almadan nasıl bu siyonizme karşı dururum mantığı işlemiyor.
1: Evet.
2: Gerçekten bir fayda getirmiyor. Gerekirse riskler de alınmalı. Bu memleketin evlatlarının onuru korunmalıdır yani.
1: Evet.
2: Gerçekten insanlığın onuruna sahip çıkılmalıdır. Ve bu konuda hangi devlet öne bir adım atsa sadece kendisi değil aslında çoğu onurlu insanlar da belki bunlardan cesaret alır diye düşünüyorum. Yani söylenecek söz kalmadı açıkçası. Şimdi devletlere yapacağımız hangi çağrı olacak? Yani bunlar hangi hukuku dinlediler
1: Devletlerin
2: ki bu
1: kendileri
2: hukuki çağrı
1: zaten
2: yapalım?
1: yetkilileri çıkıp onlar da çağrıda bulunuyorlar. Onlar da uluslararası camiayı, kurumları, kuruluşları, hukuku göreve davet ediyorlar. Maalesef böyle bir kısır döngü söz konusu 3 yıldır yaklaşık süren soykırım sürecinde. Peki aktivistlerin bu akşam Türkiye'ye geleceğiyle ilgili bir takım açıklamalar da yapıldı. Sizin programınız nedir? Konuyla ilgili bilginiz varsa onları da alalım. Sonrasında sizi uğurlayalım. Buyurun.
2: Evet, biz aktivistlerle zaten sürekli iletişim halindeyiz. İlk günden bugüne kadar sürekli bu aktivistlerin yanında olduk. Gücümüz nispetinde sesleri olmaya çalıştık. En son biraz önce aldığımız bilgiye göre ilk Türkiye'ye inen uçak 3 uçak gitmiş bu aktivistleri geçirmek adına. Toplam 428 aktivist var. Tabii farklı ülkelerin de vatandaşları da var. Bunlar ilk uçak 17.40. İkinci uçak 17.50 ve son uçak da 18'de İstanbul Havalimanı'na gelecekler. İnşallah biz de bu insanlığın onuru için mücadele eden bu vicdanlı aktivist kardeşlerimizi karşılamaya gideceğiz. Onların yanında olacağız. Yaptıkları bu onurlu mücadelenin de destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tabii asıl yapılması gereken bu aktivistlerin maruz kaldığı zulmün hesabının sorulmasıdır.
1: Evet.
2: Bu hesap sorulmadığı için, açıkçası Mavi Marmara'nın hesabı sorulmadığı için bu pervasızlıklar, bu küstahlıklar işlenmeye devam ediyor. Bizzat demiş yani, biz zaten daha önce Türkiye vatandaşlarının Mavi Marmara'yı kastederek kinlerini kusuyorlar, halen de kusuyorlar. Yani bu yönüyle bu Siyonistlerin bu ihlallerine karşı sessiz kaldığımız her saniye aleyhimize işliyor. Yani bunun faturası da açıkçası çok ağır olacak. Ancak şunu da belirteyim, belki çok vaktiniz yok. Şimdi bu aktivistleri görüyoruz. Bugüne kadar sadece Filistin halkları bu işgalci İsrail'in zulmüne bizzat şahitlik ediyordu. Ancak bugün görüyoruz ki dünyanın dört bir tarafından artık Avrupa ülkelerinden de bizzat bu Siyonistlerin, bu soykırımcıların zulmüne tanıklık ettiler. Bizzat şahit oldular. Ve bu şunu gösteriyor. Aslında Siyonizm bir yönüyle kendi sonunu hazırlıyor. Kendi sonunu hazırlamak için şu an hızlandırıyor. Bugüne kadar kendilerine Filistin topraklarını işgal ederek bir cennet, bir huzurlu ortam oluşturmaya çalışırken, bu saatten sonra ben bunu her yerde tekrar ediyorum, gidecekleri her yer onlara cehennem olacak ve insanlar bunların hesabını soracak.
1: Evet.
2: Halklar bunun hesabını soracak. Evet, devlet idarecileri, yöneticileri işgal edilmiş olsalar da halklar, hür vicdanlar işgal edilmemiş ve bu Siyonizme karşı da sessiz kalmayacaklar. Artık bu Siyonistler saçlarını lüle böyle yanaklarının üzerinden sarkarak hiçbir yerde huzur ve güven içerisinde yürümeyecekler. Göreceğiz, hepimiz buna şahit olacağız. Bugün bu Sumut filosuna yapılan müdahale aslında kendileri için tüm ortamları bir yönle tehlike arz edecek hale getirdiler. İnşallah, ben inanıyorum ve umuyorum ki şu an kendi sonunu hızlandırıyorlar.
1: Çok teşekkürler Faruk Bey. Çok sağ olun katkınız için. Hayırlı günler diliyorum.
0: Sağ ol Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
6: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
7: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Dindar nesil hedefinden dansçı nesil inşasına. Lise öğrencilerinin 19 Mayıs resmi törenlerinde Batı kökenli vals gösterileriyle sahneye sürülmesi, toplumun inanç ve değer dünyasını hedef alan bir kültürel erozyon tartışmasını beraberinde getirdi. Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle manevi şuur vurgusu yapılırken devletin okullarında ithal ritüellerin zemin bulması, dindar nesil hedefinin içinin boşaltıldığını gözler önüne serdi.
0: Türkiye Gazetesi.
1: Evin reisi kadın oldu. Türk aile yapısı 30 yılda ciddi değişim geçirdi. Evde roller değişti, ataerkil yapıdan anaerkil aileye geçtik. Evdeki konumunu kaybeden erkekler sürekli komut alan bir noktaya geldi. Boşanmalar istisnai olmaktan çıktı. Ekran sayısı arttı, kuşaklar arası mesafe derinleşti.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Bilişim suçları ilk sırada. TÜİK'in Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması'nda son bir yılda suç türleri içinde cinsel olmayan taciz %4.6, bilişim suçları %3.5, tüketici dolandırıcılığı %2.8 ile ilk sıralarda yer aldı.
0: Milli Gazete.
1: Onlar sustu, biz utandık. Sumut aktivistleri yine sahipsiz bırakıldı. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırılarını ve devamında sürdürdüğü fiziksel, psikolojik şiddeti bir kez daha sessizce izlemeye devam etti. Bugün bir kez daha utanarak gördük ki, İslam dünyasının liderleri ve dünya hükümetleri bu insanlık dramına karşı etkili yaptırımlar ortaya koymak yerine İsrail zulmüne yalnızca seyirci kalmayı tercih etti.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: Süreçte yeni eşik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor, dedi.
3: Milat Gazetesi.
1: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman? Batı'da aile batmış, ev hanımlığını özendirmek için adımlar atılırken bizde ise ev hanımlığını dışlıyoruz. Asgari ücret için çalışıp çocuğundan ayrılan hanımlara ev hanımı emekliliği hakkı verilmeli.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: Canlı yayında bile işkence. İsrail, uluslararası sularda kaçırdığı 78'i Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Ashdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı.
0: Akşam Gazetesi.
1: Suç işleyen çocuğa takip. Adalet Bakanı Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek, dedi.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye arınma manifestosu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde yaşanan tartışmaların gölgesinde yayınladığı mesajla CHP tabanına ve kamuoyuna sert bir temiz siyaset çağrısı yaptı. Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak siyaset yapan herkesin namus borcudur diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihsel mirasına vurgu yaparak emanet kirletilemez ifadelerini kullandı.
3: Karar Gazetesi.
1: Başka alarm ziline gerek var mı? Madde bağımlılığının neden olduğu suçlardaki artış Türkiye'de alarm seviyesinin kırmızıya dönüştüğünü gösterdi. TEPAV'ın araştırmasına göre 2000'lerin başında uyuşturucuya bağlı hüküm giyenlerin oranı %5 iken 2013'te %10'a, 11 yıl sonra ise %40'a yükseldi. Sadece 5 yılda %178 artış oldu.
0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
6: Nakşolur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat FM www.vuslatfm.com.tr

bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati. İstek

Hayırlı vakitler kıymetli dinleyicilerimiz. Bir istek programıyla daha birlikteyiz inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm. Yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. WhatsApp hattımız hemen at

edelim inşallah programımıza. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmus Göksu'ya gelsin, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin, selam ve dua ile demiş Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim, Allah razı olsun. Şimdi dinleyicimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Murat Yaman, Siz Uzak Durun diyecek, sonrasında birlikteyiz inşallah.

Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini dinledik. Sırada Bilal var. Bilal de Sabra Bilal diyecek. Bizlere mesaj ulaşan kardeşlerimizden selamünaleyküm ve aleykümselam. Gaziantep'ten Mehmet Bulut hayırlı yayınları inşallah demiş. Allah razı olsun. Bilal Güler'den Sabra Bilal eserini istiyorum. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Kervan FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz demiş. Gaziantep'ten Mehmet Bulut. Teşekkürler efendim. Allah razı olsun ve aleyküm selam diyoruz. Ve dinleyicimizin istemiş olduğu eseri yer veriyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Esat Aydoğan var. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selamı, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan yakma ya Rabbi eseri ricamdır eser sizlere, Yusufi Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin istemiş olduğu esere yer vereceğiz. Esat Aydoğan, Yakma Ya Rabbi diyecek. Akabinde buradayız inşallah.

Efendim sırada Ammar Acarlıoğlu var. Öldük mü sandın eseri. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı programlar diliyorum demiş kardeşimiz. Ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Ammar Acaroğlu, Öldük mü sandın eseri yayınlar mısınız? Teşekkürler. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz istemiş bizden bu eseri. Ammar Acaroğlu, Öldük mü sandın, sonrasında buradayız inşallah.

İstek programımız devam ediyor. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleykümselam. Ben Adana'dan İzzet. Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş Adana'dan İzzet kardeşimiz. Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini bulamadım. Arşivimizde yok ama başka bir gruptan, Grup Kardelen'den Uçun Kuşlar eserini seçtim. Kabul buyurun inşallah. Eserden sonra buradayız inşallah.

Grup Gardelinden dinledik. Sırada Nurullah var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hazro'dan Miryan. Hayırlı bereketli yayınlar dilemiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan. Mezin bunu şeref eserini çalar mısınız? Esersiz değerli kardeş, radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine çok sevdiğim Didem ablama ve Tuğba bacıma armağan ediyorum. Selam ve dua ile Esselamu Aleyküm demişti Necmiz ve Aleyküm Selam kardeşimiz. Ama Nurullah'tan istemiş olduğunuz eseri bulamadım. O isim de bulamadım. İnşallah bir tane seçtim. Kabul buyurun. Nurullah Hebun diyecek. Akabinde buradayız inşallah.

Sırada Mikail var. Mikail Hoşseda diyecek. Telefon WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Bir dinleyicimiz Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den bizlere yazmış. Uzunca bir paylaşımda bulmuş. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şiirin uzun olması dolayısıyla alacağı zamandan ötürü özür dilerim demiş. Tüm dinleyicilerden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Aksa, Gazze, Hamas'a olan feryadım dile getirmeye vesile olmanızdan dolayı Rabbim razı olsun demiş. Şiir paylaşmış. Dilimizin döndüğünce paylaşımını okumaya çalışalım inşallah. Feryadımı duy ey Aksa diye başlıklı başlayalım efendim. Ey Kudüs, ey ötelerden müjdelenen şanlı peygamberler otağı. 124 bin nebinin secdeye kapandığı mukaddes toprak, Resulullah'ı göklere, miraca yolcu eden o mübarek kapı. Şimdi sorarım sana, dönerek gözümden kanlı yaşları, dökerek gözümden kanlı yaşları. Neden bu haldesin ey boynu bükük, bağrı yanık şehir? Neden kubben mahzun, neden sokaklarında çağlayan bir nehir? Yoksa ümmetin sana sırtını dönmesini mi bu enkazın sebebi? Biz sustukça mı kırdı zalimler senin o nazlı kalbini? Haşa, bin kere haşa, sen mi bir kabahat işledin de yalnız kaldın? Sen mi yüz çevirdin bizden, sen mi bu makus talihe daldı? Eğer senin bir kusurun varsa bu yangının, bu feryadın içinde bizim günahımız dağlardan büyük duruyor kapkara biçimde. Efendim bu şiirin daha yarısı bile değildi. Hakkınızı helal edin. Bir hayli uzunca bir şiir. Dinleyicimizden de hakkını helal etmesini istiyoruz. Uzunca bir paylaşım olmuş. İnşallah bunu böyle iki kıta halinde bizlere yollarlarsa daha iyi ve daha seri bir şekilde okuruz. Geçiyoruz diğer bir mesaja. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Bursa'dan Beyaz Yıldız Yavuz. Mikail'den Hoş Seda eseri ricamdır. Eser, sesinize kulak veren tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, aileme ve arkadaşlarıma armağanındır. Selam ve dua ile. Diye noktalamış kardeşimiz de. Bursa'dan teşekkür ettik. Mikail Hoş Seda diyecek. Eserden sonra buradayız inşallah.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

Efendim sırada Bir Güneş Doğuyor isimli eser var. Hayırlı yayınlar demiş. Ben Hatay'dan Musa Sayhanlıoğlu Ömer Karon'dan Güneş Doğuyor. Bir Güneş Doğuyor eseri aileme ve Siirt'te bulunan bacanam Hikmet Ateş ve ailesine armağan ediyorum demiş. Hatay'dan Musa kardeşimiz. Allah razı olsun. Sırada Bir Güneş Doğuyor isimli eser var. Akabinde buradayız inşallah.

Sırada Muhammed Taha var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz.

Efendim sırada Grup Özden var. Kokusu Ahmet olsun diyecek. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Diyarbakır Silvan'dan Didem Ahmet. Diyarbakır Silvan'dan Didem. Ahmet Savran'dan Kokusu Ahmet olsun adlı eseri kardeşim Beyza'ya armağan olsun selam ve dua ile. Diye noktalamış kardeşimiz. Evet, eser Grup Özlem'de Kokusu Ahmet olsun eseri. Eserden sonra buradayız inşallah.

Efendim WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Sırada Şehit Muhammed Şirin eseri var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Şehadet. Şehitler Kervan'dan Muhammed Şirin eserini çalarsanız sevinirim demiş. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Şimdi Muhammed Şirin eseri, sonrasında tekrar buradayız inşallah.

WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Adana'dan Mehmet Cengiz. Abi Rehber TV'de doğa ve insan olarak radyoda da sizleri beğeniyle dinliyoruz demiş. Severek dinliyoruz, izliyoruz. Allah razı olsun efendim. Rabbim muvaffak kılsın. Grup Ustad'dan en büyük Allah eserini çalar mısınız? Eser tüm kardeşlerime selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz Adana'dan Mehmet Cengiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

gelen mesajlarınıza devam edelim inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı çalışmalar demiş ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Batman'dan Hasan, sizden Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Bu eseri ümmetin iftiharı olan Kudüs şehitlerine armağan olsun, Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz ve bir şiir paylaşmış. Bu şiir de biraz uzun ama diğeri kadar değil. Okumaya çalışalım inşallah, dilimizin döndüğü, nefesimizin yettiğince. Zalimlerin sonu yaşasın cehennem diye başlık atmış. Kudüs'ün her sokağında mazlumun ahı saklı. Sanmayın bu zulümler kalacak yanınıza karlı. Siyonistler kurarken kanlı şer tuzakları, göklerden indirir adalet tokmakları. O katil Netanyahu tarih seni lanetler, döktüğün masum kanı cehenneme biletler. Çocukların çığlığı yıkar saraylarınızı, hiçbir duvar korumaz o korkak canlarınızı. Mazlumun ahı ulaştı arş-ı âlâ katına, lanet olsun zulmün o kanlı saltanatına. Hak yiyen zalimler için titretirken her yeri, çınlasın gökyüzünde mazlumların gür sesi. Zalimler için yaşasın cehennem, Kudüs elbet gülecek, zincirler kırılacak, attığınız kanda zulmünüz boğulacak, şehitlerin kanıyla paklanan bu topraktan sizi süpürüp atacak o en mukaddes şafak. Özgürlük çağrısının yıkılmaz kalesi. Teşekkür ettik kardeşimize, Allah razı olsun. Murat Yaman, Şehadet Bir Burak eseri sonrasında buradayız inşallah.

Murat Yaman, Şehadet Bir Burak dedi. Sırada Muhammed Ali Oğuz var. WhatsApp hattımız 0552-334-9370. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bingöl'den Ayşe. Muhammed Ali Oğuz'dan bir ilahi rica ediyorum. Sizleri dinleyen herkese armağan olsun demiş Bingöl'den Ayşe kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Muhammed Ali Oğuz dergaha geldim diyecek. Akabinde tekrardan buradayız inşallah.

0: Muhammed Ali Oğuz dergaha geldim dedi. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş, Allah razı olsun. Medine Cennet Bahçesi eserini istiyorum, Allah'a emanet olun. Musaybinden Muhammed Tahir kardeşimiz. Bu isimde eser arşivde bulamadım ama Yusuf Meral'dan Medine'nin Gülü eserini sizlere armağan edelim, kabul buyurun inşallah. Eserden sonra tekrardan buradayız inşallah.
1: Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

Kıymetli dinleyicilerimiz, geldik bugün de programımızın, istek programının sonuna. Son eserimiz Selami'den Şehit Jani isimli eser. Bu eserle birazdan programımıza son vereceğiz inşallah. Son gelen mesajımızı da okuyalım. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilerim demiş kardeşimiz, Allah razı olsun. Eser Sumut yiğitlerine sevgilerimle armağan ediyorum. Onlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hamas mücahitlerine de armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demiş dinleyicimiz. Şanlıhak kervanı yürüyor bu diyarlarda. İsmini yazmamış. Şanlıhak kervanı yürüyor bu diyarlarda. WhatsApp'a bakıyorum, orada da ismi yazmamış. İsimsiz kardeşimiz, nereden gönderilen mesaj da içeriği belli değil. Kardeşimizin inşallah mesajını ilettik. Son eserimizde kendisine armağan olsun. Efendim, sürçülisan ediyoruz, affola. Çalamadığımız eserlerden dolayı da hakkınızı helal edin. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
5: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Şu an Vuslat FM frekansında olan
1: radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizde

toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı, depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların toprak gibi.

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler yokluğunda varlığını bulmalı.

umuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan Yesriblerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı, Allah dostlarının çatlamış dudaklarına derman olmalı. İbrahimlere ilham, İsmaillere can, Hacerlere canan olmalı. Yezidlerin zulmüne baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşkı uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedim ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın, ey İslam ümmetinin mustazaf halkları, sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar, zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz, ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım. Sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız. Bir daha dönmemecesine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil Fason Dikim Atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
7: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor.
8: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: Biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık.

yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. Üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma. Uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi.

Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Eyke halkı da Resulleri yalancı saydı. Şuayb onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.

Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın.

Sizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışsın.

0: bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın. Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz.
1: فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür, üstümüze azap indir.

Şuayb, "Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor," dedi. Hasılı, onu yalancı saydılar. Bunun üzerine, o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o, müthiş bir günün azabıydı.

Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş rahmet sahibidir. Elbette bu Kur'an, Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır.

Onu Ruhul Emin, uyaran nebilerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmişti.

Eğer biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de, onu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.

İşte aynen bunun gibi biz o yalanlamayı suçlu kâfirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler.

İşte bu azap kendilerine ansızın gelir ki onlar hiç farkında olmazlar. İşte o zaman acaba bize azıcık olsun bir mühlet verilir mi derler. Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar?

Ne dersin? Onları yıllarca yaşatsak da, sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir ülkeyi uyarıcıları gelmeden imha etmedik. Öğüt verilip hatırlatma yapılmıştır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık. Kur'an'ı asla şeytanlar indirmiş değildir. Bu onların yapacağı iş değildir. Hem isteseler de buna güçleri yetmez.

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma. Sonra azaba maruz kalanlardan olursun.''

Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana tabi olan müminlere kol kanat ger. Bununla beraber, akrabalarından sana isyan edenlere, ben sizin yaptıklarınızdan beriyim, de.

Sen o Aziz-ü Rahim'e, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de, o seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. Şeytanlardan bahsediyorlar. Şeytanların asıl kime indiğini bildireyim mi?

Onlar yalan ve iftiraya, günaha düşkün kimselere inerler. Çünkü o iftiracılar, şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şairler var ya, bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer.

0: بِمَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
1: Görmez misin onlar her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar, Allah'ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna. Zalimler de nasıl bir inkılâb ile devrileceklerini yakında öğrenirler.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: devam edecek. Yarın kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İrademizi nasıl güçlendiririz?
1: Öncelikle iradenin ne anlama geldiğini bir zihnimizde yenilememiz ya da oturmamız gerekiyor. İrade genel anlamda sözlüklerimizde istemek ve dilemek anlamları üzerine bina edilerek tanımlanan bir kavram. Ama terim olarak sözlüklerimizde çok daha farklı anlamlar var. Mesela nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi ve ona yönelmesi, canlıyı kendisinden değişik mahiyetteki fiillerin doğmasını sağlayacak bir duruma getiren nitelik, bir fayda elde etme inancının ardından doğan eğilim ve ilahir daha farklı tanımlar da var. Ama bütün bu tanımları biz beraberce değerlendirdiğimizde aslında bir şeyi fark ediyoruz. O da şu ki irade dediğimiz şey insanı insan kılan, insaniyetini devam ettiren ve o olduğu oranda insanlık adına bazı şeyleri ortaya koyan çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla biz iradeyi insanlıkla beraber anladığımız zaman aslında doğru anlamış oluruz. Malum Allah bizlere cüzi bir irade verdi ve o verdiği iradeyi eğer biz hakkını verirsek, o iradeyi Rabbimizin istediği gibi kullanabilirsek insan kalıyoruz. O irademizi Allah'ın iradesi doğrultusunda kullandığımız oranda ki ona işte iradenin hakkını vermek diyoruz. O zaman o insaniyetimizi muhafaza etmiş oluyoruz. Eğer böyle yapmazsak, iradelerimizi gevşetirsek, hakkını vermezsek ya iradelerimizi köreltip ya da o irademizi devre dışı bırakarak insanlıktan da insaniyetten de uzaklaşmış oluyoruz. Onun için irademizle insanız aslında. İradelerimizin oranı oranında insanlığımızı koruyoruz. Bu önemli bir mesele. Bunu en başta bir kere belirtmiş olalım. İşte bu öneminden dolayı tam burada Nurettin Topçu merhumun o sözünü hatırlamamız gerekiyor. Malum onun iradenin davası diye bir kitabı var. Zamanımızın meselesi ne teknik, ne atom, ne siyaset meselesidir. Zamanımızın meselesi irade meselesidir diyor. Gerçekten de öyle. Çünkü insanlıkla irade arasındaki o bağı iyice düşündüğümüzde bu sözün ne anlama geldiğini daha iyi anlamış oluruz. Şöyle bir hatırlarsak ilk peygamber ve babamız olan Hazreti Adem iradesiyle aslında Adem oldu. İradesi olduğu için

beşer ve ilk peygamber olma özelliğiyle iradeyle neye vardığını, irade meselesinin onun nasıl bir noktaya getirdiğini çok ciddi bir biçimde anlamamız gerekir. Şimdi asıl soruya geçmeden, yani iradelerimizi nasıl güçlendiririz sorusuna geçmeden, burada 5 tane önemli nokta var ki bunu hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Eğer bu 5 önemli noktayı iyice anlarsak biraz sonra iradenin güçlendirilmesi noktasında söyleyeceklerimiz daha iyi bir zemine oturmuş olur. Nedir o 5 önemli nokta? Onlardan birisi şu: öncelikle biz kendimizi iyice tanımalı, kabiliyet ve zafiyetlerimizi her şeyimizle ortaya koymalıyız. Eğer bir irade terbiyesi istiyorsak ya da irademizi daha da geliştirmek istiyorsak yapmamız gereken en önemli meselelerden bir tanesi bu. Çünkü kendimizi tanımadığımız zaman, kabiliyet ve mizaçlarımızı bilmediğimiz zaman, kabiliyet ve zafiyetlerimiz açısından kendimizi tanımadığımız zaman bu noktada bir şey yapamayız. İkincisi, irade terbiyesi, iradeyi güçlendirme meselesi bir süreç işidir. Onun için acele etmemek durumundayız. Hemen bir anda olabilecek bir şey değil. Bu bir süreç işidir. Aceleye kapı açmadan ancak devam ettirildiğinde bir noktaya götürülecektir. Üçüncüsü, kararlı davranılmalı. 10 kez denesek olmasa 11. kez yine aynı heyecan ile bu işe yeniden başlamalıyız. Çünkü bu noktada başka yapacak hiçbir şey yok. Biz birkaç kez denedik, işte bazı irademizde zafiyetler var, işte onları giderme adına olmuyor. Hemen pes etmemek gerekiyor. Kararlı davranmak ve ısrarcı olmak gerekiyor burada. Dördüncüsü, bakın çok önemli bir husustur bu. Kesinlikle kendimizden umut kesmemeli. Ben yapamam değil, bu sefer muhakkak yapacağım demeliyiz. Bu aslında irademizi güçlendirme adına tetikleyecek bir şey. Çünkü umudumuzu yitirdiğimiz anda iş bitmiş zaten. Ondan sonra bir şey çıkmaz ortaya. Ama burada hayır, olsun, ben 10 kez denedim olmadı, bazı zafiyetleri giderme adına şu kadar plan yaptım uygulayamadım, şunları yapayım dedim yapamadım ama bu sefer yapacağım diyerek bir umutla yeniden başlamak. Sonuncusu da şu: uygun zamanı ve zemini ve ruh halini yakaladığımız an ertelemeden başlamalıyız. Çoğu kardeşimiz, özellikle gençlerimiz, bu irade noktasındaki bu erteleme meselesinin aslında bir yönüyle büyük büyük bedellerini ödüyorlar. Onun için uygun zaman zemin bulunduğu anda artık ertelemeye kapı açmadan, ertelemeden bu noktada adımlar atmak gerekiyor. Peki nasıl irademizi güçlendiririz? Asıl soru da buydu. Bu konuda çok şey söylenir ama 10 tane madde söyleyeceğim. Artık altlarını inşallah siz kardeşlerim dolduracaksınız. İrademizi güçlendirmek için ilk yapmamız gereken şey imanlarımızı takviye etmek, sağlamlaştırmak. Çünkü bu bizi farklı bir biçimde motive edecek. İman meselesi işin zemini olduğu için, temeli olduğu için o noktada atılacak adımlar diğer bütün adımları da aslında etkileyecek ve müsbet manada onların da değişimine vesile olacak. İkincisi, helalleri iyice öğrenip onlarla yetinmek. Haram sayıklamak değil. Haramlar sınırlı zaten aslında İslam'da. Şunlar şunlar haram, tamam bitti, geri kalanı helal. Bizim de o helalleri aslında iyice öğrenmemiz ve o helal dairesinin geniş olduğunu, keyfe de kafi olduğunu bilerek bununla yetinme adına adımlar atmamız. Üçüncüsü, dava şuurunu her daim yenilemek. Müslümanız, bir davamız var. Gönül verdiğimiz bir sevdamız var ama ara ara bazen yıpranmışlıklar, yorulmuşluklar yaşıyoruz. Yeniden bunu ortaya koymak, yenilemek ve bu şuuru yeniden ortaya çıkaracak vesileleri zorlamak. Dördüncüsü, bakın çok önemli bir şeydir ve çoğu kardeşimiz burada bazı hatalar yaptıkları için iradelerini güçlendiremiyorlar. Makul hedefler koymak, makul, olabilecek kadar yapılması mümkün olan hedefler. Çok çok çok büyük hedefleri insan gönlünde saklayabilir ama o büyük hedeflere küçük adımlarla varılır. Mesela haftada 10 sayfa bile kitap okumayan birisi, ben bundan sonra 100 sayfa okuyacağım diye bir hedef koyması doğru bir şey değil. 10 sayfa okumuyorsa eğer önce 10 sayfa okusun. Önce 5 vakit namazını mesela hedeflesin,
Sonra teheccüdü, sonra gece namazını hedeflesin. Önce 5 vakit namazı hedeflesin, sonra cemaatle namazı hedeflesin.

Yani azdan çoğa doğru gitmek makul hedef bu. Şimdi hepimizin dünyevi meşguliyetleri var. Kimimizin okulu var, kimimizin işi var, kimimizin başka sorumluluklar var. Bunları göz ardı ederek çok farklı üst perdeden hedefler koyunca ve bunları da gerçekleştiremeyince ha demek ki olmuyor noktasına geliyoruz. Ama böyle değil. Makul, olabilecek, yapılabilecek düzeyde hedefler. Beşincisi, boş zamanları güzel şeylerle geçirmek. Eğer biz boş zamanlarımızı tanzim etmeye başlarsak ve işi oradan başlatırsak iradelerimizi bu noktada eğitmeye başlarız ve irademizi güçlendiririz. Altıncısı, farzların ikamesine, nafilelerin ihyasına çalışmak. Önce farzların ikamesi, en başta onlar olsun. Sonra nafilelerin ihyasına ve bu noktada bazı gayretleri ortaya koymak. Bakın yedincisi, yine çok önemli bir noktaya geldik. Köklerimiz ile irtibatımızı güçlendirmek. Bizden önce bu yolda yürüyen bir sürü İslam büyüğü var ve onlar iradelerinin haklarını verdikleri için büyük oldular. İradelerinin haklarını tam anlamıyla ortaya koydukları için bir şeyler elde ettiler ve tarihe isimlerini yazdırdılar. Biz onları tanıdığımız zaman, onlarla irtibatımızı güçlü tuttuğumuz zaman, köklerimiz olan o büyük isimlerle, o değerlerle irtibatımızı güçlendirdiğimiz zaman Allah'ın izniyle onlara benzeme adına bir şey ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu noktada eğer biz de irademizin hakkını vermek istiyorsak yapmamız gereken yedinci mesele de bu. Sekizincisi, salih ve sadık arkadaşlar edinmek. Çünkü bu iş zor bir iş. Bize Allah'ı hatırlatan, hakkı sabrı tavsiye eden sadık ve salih insanların etrafımızda olması irademizi güçlendirmek ve onu muhafaza etmek noktasında bize çok ciddi katkılar sağlayacak. Dokuzuncusu, her türlü nifakın ilacı olan infakı arttırmak. İnfakları arttırdıkça içimizdeki zafiyetleri, nifakı, tembellikleri gidermiş oluyoruz. Çünkü gerçekten infak bir ilaç, devadır. Deva bir ameldir infak. Bunu yaptığımız oranda da bunun faydalarını, bunun yansımalarını görürüz. Sonuncusu da şu, sabrı kuşanıp hem nefse hem birbirimize sabır telkininde bulunmak. Çünkü iradenin hakkını vermek öyle bir anda olabilecek bir şey değil. Bugün mesela diyelim ki bir eksiğiniz var, kusurunuz var. Bunu işte bir şekilde iradenizin hakkını veriyorsunuz, güçlendiriyorsunuz ve bundan bir şekilde uzaklaşıyorsunuz. Ama bir müddet sonra, 3 sene sonra, 2 sene sonra, 2 ay sonra bir daha o zafiyeti yaşama ihtimaliniz var. Onun için bu her daim teyakkuzda olarak aslında aşılabilecek bir şey. Eğer burada benim size özetlediğim ve nazarlarınıza verdiğim 10 maddeyi biraz olsun alır, öncesinde o 5 tane önemli maddenin zeminine bunları oturtturur ve elimizden geldiğince gayret edersek Allah'ın izniyle irademizin hakkını veririz. İrademizin hakkını vererek de insanlığımızı korumuş oluruz. Allah bu uğurda hepimizin gayret ve çabasını arttırsın ve hepimize iradelerinin hakkını verebilecek kadar bir irade nasip eylesin.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Hasan Sabaz, Doğru Haber. Soykırımcıyı aklama kurulu. Kassam Tugaylarının komutanı İzzeddin el-Haddad'ın alçakça bir saldırıda şehit edilmesi sonrası Gazze'de ateşkesin bundan sonra nasıl devam edeceğine dair tartışmalar başladı. Bundan önceki komutanların şehadetinde olduğu gibi beklemedi Hamas ve resmi açıklamayla şehadet haberini doğruladı. Hatta çok kısa süre içerisinde yeni komutanın seçildiği de açıklandı. Bu gelişme Hamas'ın askeri kanadında kimi strateji değişikliklerinin yaşandığını, çok hızlı bir şekilde toparlanıp harekete hazır hale gelebileceğini göstermesi açısından önemli. Ayrıca işgalci Siyonistlerin ablukayı devam ettirdiği ve kısıtlı geçişlere izin verdiği bir ortamda, Kassam'ın Siyonistlere ve destekçilerine karşı yeni elemanlar aldığı ve eğittiği, silah üretimini hızlandırdığı ve her an karşı saldırılara hazır hale geldiğine dair bilgilerin doğruluğunu da ortaya koyuyor. Hamas, ne Siyonistlere ne de Barış Kurulu denilen ve kime hizmet ettiği tartışmalı olan kurumlara da güvenmiyor ve bu konuda haklı. Ateşkesi denetlemek ve işleyişi hızlandırmak için oluşturulduğu söylenen kurullarda, görev yapanlarınsa büyük oranda soykırımcının onayından geçen kişiler olduğunu söylemeye gerek yok. Özellikle bir isme mercek tutmak istiyoruz. Nikolay Mladenov. Mladenov, Bulgaristan'da Komünist Parti iktidarı döneminde önemli konumda olan bir aileden olduğu için, daha küçük yaşlardan itibaren devlet görevlerinde bulunan, bunun için eğitimler alan biri. Çok ilginçtir ki, komünist sistemin çöküşü sürecinde kurulan muhafazakar, Hristiyan demokrat ve milliyetçi özellikler taşıyan ve sonrasında siyasi partiye dönüşen Demokratik Güçler Birliği hareketi içinde yer aldı. Bulgaristan'da bakanlık da dahil önemli görevlerde bulundu. Sonra bir anda önü açıldı ve uluslararası diplomaside görev almaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ve dolayısıyla İsrail ile irtibatı olduğuna dair tartışmalar oldu. Mladenov bize 3 kişiyi hatırlattı. Eski komünist, milliyetçi ve siyonist destekçisi. Zelenski, Orban ve Aliyev. Avrupa'daki milliyetçi partileri, Arap dünyasındaki yeni milliyetçilik akımlarını, hatta Türkiye'de bazı aşırı milliyetçi grupların siyonizm taraftarlığını düşündüğümüzde, büyük bir medya ve sermaye desteğine sahip olan küresel bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte Mladenov tam da böyle bir profil. Gazze Anlaşması'na ve yaşanan son gelişmelere dönelim. Abluka devam ediyor. Soykırımcı teröristler ateşkes sürecinde binden fazla Gazze'liyi şehit ettiler. İşgal ettikleri yerlerden çekilmiyorlar. Anlaşma çerçevesinde kabul edilen gıda ve ilaç geçişinin girişine izin verilmiyor. Teknokrat hükümet üyelerinin Gazze'ye girişine Siyonistler izin vermiyor. Tüm bunlar yaşanırken Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda Hamas'ı anlaşmanın önündeki engel olarak gösteriyor. Mladenov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, Gazze şeridinde ateşkesin süregelen ihlal ve zorluklara rağmen 7 ay boyunca korunduğunu iddia ediyor. Raporda, kapsamlı planın uygulanmasının önündeki temel engelin, Hamas'ın silahsızlanmayı ve Gazze üzerindeki kontrolü bırakmayı reddetmesi olduğunu söylüyor. Soykırımcının yaptıklarına tek bir eleştiri yok. Binden fazla kişinin şehit edilmesine rağmen Hamas'ın karşılık vermemesine değinmiyor. Ama silahlarını ancak bir Filistin hükümetine teslim edeceğini söyleyen Hamas'ı anlaşmaya uymamakla suçluyor. Bu kurulun adı Soykırımcıyı Aklama Kurulu olsa daha mantıklı olur. O kadar açık bir soykırımcı taraftarlığı var ki, Mısır Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ahmet Fuat Enver, Barış Kurulu yetkilisinin İsrail'in imajını düzeltmeye çalıştığını ve Gazze şeridine yönelik kapsamlı saldırılar için zemin hazırladığını açıklamak zorunda kaldı. Ve belki de ilk defa Mısır tarafı, İsrail bu şekilde ihlallere devam ederse Hamas'ın silahsızlandırılmasının kabul edilmeyeceğini söyledi. Yaşananlar şunu ortaya koymuştur ki bundan sonra yapılması gereken Hamas'ın Gazze halkını koruyacak şekilde silahlandırılmasını temin etmektir. Soykırımcının yaptığı bunca korsanlık ve ahlaksızlığa fiili bir karşılık vermeyenler en azından böyle bir şey yapabilmelidirler. Sezgin Özbay, Doğru Haber. Çocuğum için neler yapabilirim? Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam da onun pak Resulüne olsun. Önceki yazımızda eyvah kızım büyüdü demiş, bedeniyle birlikte fikirleri de değişime uğrayan çocuğumuzun durumundan nasıl endişelendiğimizden bahsetmiştik. Başlangıç olarak bir parantez açıp sonra sorunun çözüm yollarına bakalım inşallah. Yanlış fikirler, yanlış arkadaşlar ve yanlış davranışlardan endişelenmemiz elbette normal. Ancak bu endişeyi dışa vurma biçimimiz meselenin çözüme kavuşup kavuşmamasında etkin bir rol oynar. Konuyu yine kızımızın tesettürü üzerinden ele alacağız ki bu günümüzde çok büyük bir sorundur. Bir önceki yazımızda kızımızın örtünmek istememe sebeplerinden bahsetmiştik. Pratik olarak biliriz ki birçok sorun zıttıyla çözülür. 1. Kızımıza şimdiye kadar tesettürü sevdirememiş olabiliriz. Bu açığı kapatmak için kızımızın yaptığı davranışlar takdir edilmeli. Velev ki kızımız tesettürsüz olsa bile. Beterin beteri var derler. Kızımız beterse bile daha beteri vardır. Biz çocuklarımızdaki kötü huy ve davranışlar yerine güzellikleri görmeye çalışalım. Bu bizim ona karşı tavrımızı yumuşatır. Aslında bu son cümleyi kurmak gerekmemesini dilerdim ama maalesef çocuklara şiddet bile uygulanıyor. Kızımız başını örtmüyorsa daha beteri de vardır. Rabbim şükredenlere nimetini artırır. Biz elimizdekine şükredelim ki Rabbimiz daha iyisini bize nasip eylesin. Elimizdekini daha güzel bir hale koysun. 2. Çocuğumuz ihmale uğradığı için artık kendini salmış olabilir. Neden biliyor musunuz? İnsan ilgiyi seven bir varlıktır. Bebekliğinden itibaren temel ihtiyaçlardan başka bir de sevilmeyi arzular. Bebeklerin kucak istemesi buna en büyük delillerdendir. Çocukluğunda ihmal edilen çocuk şunu der: "Bugüne kadar yaptığım hangi şey görüldü ki?" Mesele bundan sonra başlıyor. Şahit olmuşsunuzdur. Okuldaki yaramaz çocuklar hiç akıllanmazlar. Ne kadar dayak yeseler daha çok yaramazlık yaparlar. Ev ortamında da durum böyledir. Evin yaramazı üzerinden dayak ve azar biraz eksilince hemen bir yaramazlık yapar ki varlığı bilinsin. Çocukken ihmal ettiğimiz kızımızı en azından şimdi göz bebeğimiz yapalım. Yaptığı güzel davranışlardan dolayı onları taltif edelim. 3. Çocuğumuzun fikirlerine bugüne kadar değer vermediysek bundan sonra vererek işe başlayabiliriz. Tesettürü sevmeyen, kötü arkadaşlar edinmiş bir kızın fikri ne kadar doğru olabilir ki gibi düşüncelere kapılmayalım. Ev düzeni, eve alınacak bir eşya, raftaki bardakların duruşu, istesek onun fikrini alacak 1000 tane şey bulabiliriz. Böylece çocuk kendisine değer verildiğini görüp kendini size daha yakın hissedecektir. 4. İslam'ın güzelliklerini biz biliyor olabiliriz. Belki biz de bilmiyoruzdur. Hamurumuz yumuşaktır ve bizden ne istendiyse koşulsuz kabul etmişizdir. Ancak yeni nesil böyle değil. Kimse faydasına inanmadığı bir ilacı içmez. Yararına inanmadığı bir işi yapmaz. Ha, cehennemle korkuturum diyorsanız, inanın ki yeni nesil cehennemden de korkmuyor artık. Üstteki 3 maddeyle aramızı bir nebze düzelttikten sonra çocuğumuza İslam'ın güzelliklerini anlatmaya başlayabiliriz. Belki de bunu biz değil, kızımıza yakın ve onun saygısını kazanmış biri anlatsa daha iyi olur. 5. Kötü arkadaş meselesinde de kısaca şunu söyleyebiliriz. Çocuklarımıza ortamı biz oluşturalım. Okulda temiz, güzel ahlaklı çocukların aileleriyle birbirimizi ziyaret ederek çocuklarımızın da kaynaşmasını sağlayalım. Kişi kime yakın durursa onun ahlakından nasiplenir. Kendini ona yakın hisseder. Rabbim çocuklarınızdan dolayı yüzlerinizi yalnızca sevinçten ağlatsın. Selam ve dua ile.
0: Sesli makale. Sesli makale. Sesli makale. Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle. Düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

yalan. 40 zincir ile vuruldum zulmün duvarına. Senin yokluğundandır bu iç çekişler, sahipsiz bekleyişler. Hicaz mahzun şimdi, Orta Doğu mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemine ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört duvardan.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 21 Mayıs. Günün ayeti. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Enfal Suresi 35. Günün hadisi. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Kaynak Müslim. Günün sözü. Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. Hazreti Ömer. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. Hanımını hiç dövmemelidir. Dünya işlerindeki kusuru için acı, sert söylememelidir. Kadınların kalpleri ince, nazik ve akılları farklı olduğundan birbirlerine haset edenleri çoktur. Bu bakımdan bilhassa yeni evliler uyanık olmalı, ana, kız, kardeş ve başka kadınların hanımını çekiştirmelerine aldanmamalı, böyle şeyler söylenmesine fırsat vermemelidir. Böyle sözlere uyarak hanımını incitmekten çok çekinmelidir. Anası kız kardeşleri için hanımının söylediklerine karşı da uyanık olmalı. Anaya eziyet olunmasına hiçbir surette göz yummamalıdır. Anasına kendisi, hanımı ve çocukları her halükarda saygı göstermelidir. Ana babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci vazife olmalıdır. Büyüklerin rızasını, duasını almaya çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç bilmelidir. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için bir günden çok dargın durmamalıdır. Hanımının huysuzluklarını yumuşak karşılamalıdır. Çünkü kadınlar eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Akılları ve dinleri erkeklerden azdır. Erkeğe emanet olunmuşlardır. Gülerek, tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır. Günün duası. Allah'ım, gidip ebedi yaşayacağımız ahiret hayatımızı bizim için hayırlı eyle. Hayatımızda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümüzü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. Amin. Takvim yaprağından hayır.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.
1: Doğru yerdesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat FM.
8: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sunar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Manşetlerle başlıyoruz. Günün sıcak gelişmeleri var. Tabii önce İslam dünyasındaki son sıcak gelişmelere bakacağız. Çünkü Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen, yeni varılan ateşkese rağmen de yine Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Son saldırılarda 29 sivili daha katletti işgal rejimi. Öte taraftan Körfez'deki gerilim de devam ediyor. O gerilime ilişkin İran'dan gelen yeni açıklamalar var. İran Meclis Başkanı Galibaf'tan halkına yönelik bir mesaj paylaştı. Tabii önemli mesajlar vardı. Bu mesajların sonu Amerika'ya uzanıyordu. Onun da detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağız. İş gündeme yönelik de akşam saatlerinde sıcak bir olay yaşandı. O sıcak olay Ankara'dan geldi. Çünkü mahkeme Butlan davasında karar verdi. Mutlak Butlan CHP'de başladı. Özgür Özel görevden uzaklaştırılırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi kararı verildi. Onun da detaylarını birazdan paylaşacağız. Çünkü CHP'de sıcak saatler yaşanıyor. Bir diğer önemli hadise de Türkiye İstatistik Kurumu'nun aileye ilişkin doğum hızına ilişkin paylaştığı son veriler. O verilere göre doğum hızındaki düşüş devam ediyor. Onun da ayrıntılarını birazdan paylaşacağız ve ana habere başlıyoruz. İslam coğrafyasındaki gelişmelerle başlıyoruz ve ilk durağımız Lübnan. Siyonist işgal rejiminin son saldırılarında Lübnan'da 29 sivil daha şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin son aylardaki saldırıların bilançosuna ilişkin bilgiler paylaştı. Nasreddin yaptığı açıklamada 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğünü, 45 sağlık merkezinin kapandığını ve 116 sağlık çalışanının katledildiğini duyurdu.
1: Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar Güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesinin yakınındaki alanları ve yoldaki bir motosiklete hedef aldı. Habere göre en ölümcül bombardıman Sur bölgesindeki bir kasabayı vurdu ve aralarında bir Suriyeli vatandaşın da bulunduğu 12 sivil katledildi. İşgal ordusu ayrıca Blida ve Mais Cebel sınır köyleri arasında büyük bir yıkım gerçekleştirdi ve bu da güçlü bir patlamaya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3.073 kişinin katledildiğini ve 9.362 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin'e ise Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada işgalci rejimin devam eden saldırılarının Lübnan'ın sağlık sektörüne ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nasreddin'e 2 Mart'tan bu yana 116 sağlık çalışanının katledildiğini, 16 hastanenin hasar gördüğünü, 147 ambulansın saldırıya uğradığını ve 45 sağlık merkezinin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
0: Hizbullah'ın operasyonları da devam ediyor. İşgal rejimi bu operasyonlarda 10 askerin yaralandığını duyurdu. Hizbullah ise sınır hattında ilerleme girişimlerinin püskürtüldüğünü ve 24 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
1: Hizbullah, işgal ordusunun saldırılarına karşı misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Siyonist işgal ordusu Güney Lübnan'da meydana gelen son çatışmalarda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilakı sonucu çok sayıda Siyonistin yaralandığı ifade edildi. İşgal ordusundan yapılan önceki açıklamalarda da biri Tugay komutanı olmak üzere 3 askerin daha yaralandığı belirtilmişti. Netanyahu özellikle fiber optik teknolojili dronların sahada ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek bu tür saldırıların tespit edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Öte yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da işgal rejimine ait bir kara ilerleme girişiminin püskürtüldüğünü ve toplam 24 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada çeşitli bölgelerde askeri birliklerin hedef alındığı ve bazı çatışmaların yaşandığı bildirildi. Hizbullah ayrıca Reşaf, Dibil, Deir Seryan ve Şam'a gibi noktalarda roket ve topçu atışlarıyla hedef alınan birliklerde doğrudan isabet sağlandığını açıkladı. Bölgedeki çatışmalar sürerken Lübnan Sağlık Bakanlığı da hava saldırılarında

0: Ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait dronun bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı.
1: İran gündemiyle devam ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf halkına yönelik bir mesaj paylaştı. Ateşkes sürecine rağmen ABD'den tehditlerin sürdüğünü belirten Galibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı hazırlıklarını güçlendirdiğini vurguladı. Ekonomik direnç ve ülke içi birliğin korunmasına dikkat çeken Galibaf, bunun caydırıcılık açısından kritik önemde olduğunu söyledi.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Galibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor, ifadelerini kullandı. ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Galibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. İran'ın ateşkes süresince hazırlıklar yaptığını aktaran Galibaf şöyle devam etti. Güçlü silahlı kuvvetlerimizin ateşkes fırsatını, askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim. Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler. Ülkeye yönelik saldırılara karşı koymanın bir diğer önemli faktörünün halkın sürekli azmi olduğunu belirten Galibaf, düşmanların İran'ın hiçbir koşulda, hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadığını ifade etti. İran'da halkın dış tehditlere karşı koymanın yanı sıra günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını ve bu durumun farkında olduklarını söyleyen Galibaf, İran düşmanlarının en büyük yanılgılarından biri buydu. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler. Ancak İran halkı son haftalarda düşmanla mücadele alanında hala var olduğunu kanıtladı, dedi. Galibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere mecliste özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını aktardı.
1: İran, ABD ile yürütülen müzakerelerde Pakistan'a yanıtını bildirdi. Tahran, daha önceki şartlarını yinelerken Hürmüz'de yeni bir deniz kontrol alanı ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmeleri kritik eşik olarak nitelendirip tehditleri yineledi.
0: İran, Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD'den gelen yeni bir yanıtın değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın iletilen görüşleri incelediğini ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti. İran tarafı müzakerelerde Gazze dahil olmak üzere bölgede çatışmaların sona erdirilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi taleplerini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump'sa yaptığı açıklamalarda sürecin tam bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde durumun hızla kötüleşebileceğini belirterek doğru cevapları almalıyız ifadesini kullandı. ABD tarafı müzakerelerin son aşamalara geldiğini savunurken olası bir başarısızlık durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajı da verildi. Bölgedeki gerilim sürerken İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz yetkilendirmesi

0: ki alanı ilan etti. Basra Körfezi Boğazı Otoritesi tarafından duyurulan düzenlemeye göre, Boğaz'dan geçiş yapacak ticari gemilerin önceden izin alması ve belirlenen rotalara uyması gerekecek. Yeni uygulama, Hürmüz Boğazı'nın geçiş düzeninde daha sıkı bir kontrol mekanizmasına geçildiği şeklinde yorumlanıyor. İran, bu düzenlemenin özellikle askeri olmayan gemiler için geçerli olacağını belirtiyor.
1: Trump'la Netanyahu 19 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ne konuştu? Hala o Amerikan basınında tartışıyor. İran konusunda izlenecek yol üzerinde konuşmuşlardı. Bu konuda görüş ayrılığı yaşadıkları iddia edildi. ABD basınına göre görüşme sonrası Netanyahu telaşa kapıldı.
0: ABD Başkanı Danı ABD Başkanı Danı aşma çabalarının nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak konusunda anlaşmalarında çalıştıklarını söylediği iddia edildi. Netanyahu'nun ilerleyen haftalarda Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmek istediği ileri sürüldü. Ayrıca Katar'la Pakistan'ın diğer bölgesel arabulucuların da katkısıyla revize edilmiş barış metni hazırladığı iddia edildi. Bir Arap yetkili, Katar'ın son taslak hakkında İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü. Ayrıca İran'ın bu taslağı kabul edip etmeyeceğinin ya da tutumunda önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu iddia edildi.

0: Günlerdir konuşulan CHP'de mutlak tartışmaları sonuçlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'de mutlak mutlak kararı verdi. Özgür Özel görevden uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine karar verildi. Ayrıntılar haberimizde.
1: CHP'de mutlak mutlak kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak mutlak kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu Disiplin Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini kararlaştırdı. Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmış, dolaylı olarak parti yönetimini eleştirmişti.
2: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
1: CHP arınmalı diyerek Özgür Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu'nun videosunu partinin 22 milletvekili de paylaşmıştı. CHP'nin 38. olağan kurultayı için usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla açılan davada 12 isim sanık olarak yargılandı. Bu isimler arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu dosyada mağdur olarak yer alıyordu. Son duruşma 6 Mayıs'ta yapılmıştı. Peki mutlak butlan ne anlama geliyor? Bir işlemin baştan itibaren kanuna, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olmasıdır. Bu durumu düzeltmek mümkün değildir. İşlem hukuk dünyasında hiç gerçekleşmemiş sayılır. Butlan, hukuki bir işlemin veya sözleşmenin kanuna aykırılıklar nedeniyle hükümsüz ve geçersiz olması anlamına gelir. Hukuken ölü doğmuş veya hiç yapılmamış kabul edilir.
0: Borç yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu kanun teklifine göre bazı SGK borçları için taksit süresi 72 aya kadar çıkarılacak. Türkiye dışında elde edilen kazanç ise 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Ayrıca verilen bir önerge ile varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi.
1: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Ayrıca kabul edilen bir önergeyle varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi. Öte yandan gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan doğum istatistikleri 2025 raporu Türkiye'de doğurganlık hızındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Son verilere göre toplam doğurmanlık hızı 2001 yılında 2,38 seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Doğum İstatistikleri 2025 raporunu yayınladı. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi. Canlı doğan bebek sayısı da aynı dönemde ciddi düşüş gösterdi. 2001 yılında 1.323.000 olan canlı doğum sayısı 2025 yılında 895.374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin %51,4'ünü erkek, %48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. Nüfusun kendini yenileme seviyesi kabul edilen 2,10 doğurganlık oranının altına Türkiye ilk kez 2017'de düştü ve bu tarihten sonra düşüş eğilimi kesintisiz devam etti. İl bazında doğurganlık hızının en yüksek olduğu ilin 3,15 çocukla Şanlıurfa olduğu görüldü. Şanlıurfa'yı 2,53 çocukla Şırnak ve 2,23 çocukla Mardin izledi. Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocukla Bartın oldu. Bartın'ı 1,10 çocukla İzmir, 1,11 ile ise Eskişehir, Ankara ve Zonguldak takip etti. 1000 kişi başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı da gerilemesini sürdürdü. 2001 yılında 1/20,3 olan oran 2025 yılında 1/10,4'e düştü. Raporda yaş gruplarına göre doğurganlık dağılımındaki değişime de dikkat çekildi. 2001 yılında en yüksek doğurganlık oranı 20 ile 24 yaş grubunda görülürken 2025 yılında en yüksek oran %96 ile 25 ile 29 yaş grubuna kaydı. Annelerin doğum yaşında da yükseliş kaydedildi. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 2001 yılında 26,7 iken 2025 yılında 29,4'e yükseldi. Doğum sıralamasına ilişkin verilerde ise 2025 yılında doğumların %42,8'inin ilk çocuk olduğu görüldü. İkinci çocuk doğumlarının oranı %30,5 olarak açıklandı. Rapora göre 2025'te toplam 29.060 çoğul doğum gerçekleşti. Doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak kaydedildi. Bunların büyük bölümünü ikiz doğumlar oluşturdu.
0: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Serenay Sarıkaya'da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanınmış isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025'te başladı ve o günden bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kanla saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Yasa dışı bahis soruşturmasının merkezinde bu kez Hakkari ve Kocaeli var. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Hakkari'deki operasyonda 33 kişi yakalandı. Bunlardan 24'ü tutuklandı. Kocaeli merkezde 3 ilde daha yasa dışı bahis operasyonu vardı.
1: Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi. Söz konusu ağın Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlarla mücadele şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleriyle Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Kocaeli merkezli 3 ilde de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken bir kişinin cezaevinde olduğu, bir zanlınınsa firari olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri üzerine suça karıştıkları belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
0: Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a kurbanlık getiren besiciler bayrama sayılı günler kala pazarda yaşanan hareketlilikle ilgili İlki Haber Ajansı'nın muhabirine konuştu. Getirdikleri kurbanlıkların yarısına yakınını satan kimi besiciler geri kalan kısmını da hafta sonu satmayı hedeflediklerini dile getirdi.
1: İstanbul'daki kurban pazarlarından birisi Bahçeli Evler'de yer alıyor. İlçe belediyesi tarafından Çoban Çeşme'de hizmete sunulan kurban satış alanında bu yıl 117 çadır kuruldu. Bahçeli Evler pazarına yaklaşık 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık satışlarındaki son durum ve beklentileriyle ilgili İlka muhabirine konuşan besicilerin çoğunluğu getirdikleri kurbanlıkların yarısını sattıklarını ifade etti.
3: Hayvanlarımız güzel, kaliteli. Kaçırmayın derim. Fiyatlar uygun abi. Yani şimdi niye uygun? Yeme samana girdiye bakarsan çok uygun. Ama alıcıya da bakarsan çok pahalı. Ortaya buluyoruz abi ya. Kurtarırsa işte et kiloyu kurtardı. Et mesela 620 lira kesi. Biz 670, 680, 700 lira o gibi civarlarda et kilo hesaplayıp verip gidiyoruz yani.
4: Abi hayvanın kilosuna göre şimdi 800-850 kilo canlı hayvanlarımız 370-340-350 civarında gidiyor. Yani randuman olarak yani bazı hayvanda %58 randuman olur, bazı hayvanda %50 randuman olur. Randumanına göre, kilosuna göre fiyat istiyoruz abi.
5: Allah bereket versin. Valla yarısını sattık. Allah nasip ederse inşallah. İnşallah yarısını da satacağız. Fiyatlar da geçen seneki rakamlara göre uygun. Satılıyor hayvanlarımız, satılıyor şu anda. Yani müşterilerimizi bekliyoruz.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı öncesi pazarlardaki son durumu değerlendirdi. Bayraktar, 3 milyondan fazla kurbanlığın alıcılarını beklediğini söyledi.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlıklara dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke ekonomisinin bu süreçte fayda gördüğünü söyledi.
6: Son yıllardaki kurban satış verileri dikkate alındığında 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak temennimiz hem üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı hem de vatandaşlarımızın dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebildiği bir kurban bayramı yaşanmasıdır.
1: Bayraktar, et ve süt kurumunun besicilerin elinde kalan hayvanları almasının önemine de dikkat çekti.
6: Bayram döneminde satışların beklendiği düzeyde gerçekleşmemesi halinde elde kalan hayvanların et ve süt kurumu tarafından üreticinin yaptığı ek masraflarla dikkate alınarak mağduriyet oluşturmayacak fiyatlarla satın alınması büyük önem taşıyor. Bu yaklaşım kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik görülüyor.
0: Bu arada Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda da yoğunluk yaşanıyor. Lokum, şeker, kahve, kuru yemiş ve baharat ürünlerine rağbet olurken esnaf fiyatlarda büyük bir artış yaşanmadığını belirtiyor.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te bayram alışverişi hareketlendi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, 270. vatandaşlarsa kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti.
7: Bayram kalabalığı başladı evet de hem baharat hem şeker konusunda çok fazla satışlarımız var. Lokum, kuru yemiş aynı şekilde. Yoğunluk şu an devam ediyor. Şu an Kurban Bayramı olduğu için daha çok baharat ağırlıklı satış yapıyoruz. Biz kendi mağazamızda da lokum konusunda çok fazla çeşitimiz olduğu için yine en çok lokum ve kahve.
1: Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar daha çok lokum ve şekerleri tercih ettiler.
8: En çok burada aldığımız lokum ürünleriyle çerez ürünleri. Çünkü imalatı kendilerinde diyorlar.
9: Bayrama biraz birkaç gün daha var. Yavaş yavaş telaşlar da başladı. Genelde lokumlu tür şekerleri daha çok tercih ediyoruz.
10: Bayramda çocukların yediği yumuşak şekerler, bunları tercih ediyoruz. Havalar da sıcak malum. Çevredir, koladır, böyle yani. Belli başlı yerlerden genelde tercih ediyoruz. Yani herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
1: Batman'daki şekerleme esnafında da hareketlilik başladı. Batman esnafı, bayram alışverişlerinin özellikle son günlerde yoğunlaştığını belirterek, erken alışveriş yapmanın daha avantajlı olduğunu kaydetti.
11: Draje, çikolata, şekerleme bölümümüz hepsi eksiksiz bir şekilde tamamdır. Bol çeşidimizde, en iyi kaliteyle. Fiyatlarımız Ramazan bayramına aynıdır.
12: Tezgahlarımızı açtık, müşterilerimizi bekliyoruz. Vatandaşlarımıza her zamanki gibi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi şekerlerimiz hazır. Şimdiden alsalar çeşit bolluğundan ötürü istedikleri şekeri bulabilme imkanları var. Ama son günlere doğru maalesef çeşitler azaldıkça istediğimiz şekeri de bulamayabiliyoruz yani.
0: Umut Kervanı Bursa'da Kurban Bayramı öncesinde sosyal market projesi kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. Aileler markette yer alan temel ihtiyaç ürünlerini kendi ihtiyaçlarına göre seçerek alırken yardım çalışmalarının bayrama kadar süreceği belirtildi.
1: Bursa Umut Kervanı Derneği Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu. Sosyal market projesi sayesinde aileler kendilerine sunulan ürünler arasından ihtiyaç duydukları temel gıda ve yaşam malzemelerini kendi tercihlerine göre seçebiliyor. Böylece aileler hem ihtiyaçlarını belirleme imkanı buluyor hem de alışveriş ortamında destek almanın mutluluğunu yaşıyor. Gönüllüler de ailelerin alışveriş sürecinde yardımcı oluyor. Yardım almaya gelen vatandaşlarsa yapılan desteklerden dolayı hayırseverlere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, bayram öncesi ve sonrası yardımların devam edeceğini söyledi.
13: Aile sayılarımız artıyor, dağıtımlarımız daha da artarak devam ediyor. Mayıs ayında da dağıtımlarımız başladı. Bugün ikinci günümüz. İki günden beri dağıtımlarımızı yapıyoruz. Yüzlerce ailemiz geldi. İhtiyaçlarını gönüllerince alıyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Zaten kermesimizi yaptık. Hamdolsun kermeste gelen miktarları ailelerimize dağıtıyoruz.
1: Güvendik, hayırseverlere de teşekkür etti.
13: Çalışanlarımız inşallah böylece bayrama kadar devam edecek. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan, sürekli destekleyen, muhtaç ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, yetimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, hem gıda olarak hem sosyal marketimizi destekleyerek hem bayramda etler olarak hem de onların yaptıkları bağışlarla onların harçlarına ihtiyaçlarını karşılayan, nakdi olarak da ihtiyaçlarını karşılayan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar. Onlarla birlikte olmak, onlarla beraber çalışmak, bu hayırda ortak olmak bizi çok memnun ve mutlu ediyor.

0: Mayıs ayının son günlerindeyiz. Fakat yağmur etkisini arttırmaya devam ediyor. Hatay'a gideceğiz çünkü Hatay'da şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanla birlikte müstakil bir ev çöktü. Yaşanan afette 3 kişi kurtarıldı. Ancak hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
1: Böyle oluyor. Yani daha önce eski zamanlarda oluyor da bu kadar afet olmadı yani. Bu hakiki bir afettir yani. Hayvanlarımız sefer oldu.
2: Hatay'da şiddetli yağış etkili oldu. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen ev çöktü.
3: Şu yukarıdan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybettik. Şu anda arkadaşlar, AFAD gelen arkadaşlar, polis arkadaşlar hepsi yardımcı oldu. Allah razı olsun.
2: Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan biri çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Hatay genelinde etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı. Antakya'da çevre yolu göle döndü. Sel nedeniyle çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Antakya Samandağ Karayolu'ndaki köprüde çökme meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalar ile çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan son verilere göre hem tarımda maliyetler hem de ihracat odaklı üretici fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam etti.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %34,26 oranında arttı. Yükselişte gübre ve enerji kalemleri belirleyici oldu. Aylık bazda %3,89, yılbaşına göre %11,25, yıllık bazda %34,26 tarım maliyetlerindeki artışta en dikkat çeken kalem gübre oldu. Yıllık artış %48,33, aylık artış ise %9,69 olarak kayıtlara geçti. Gübre ve toprak geliştiricilerdeki bu sert yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmeye devam etti. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de %35,07 olarak paylaşıldı. Aylık bazda %4,16, yılbaşına göre %15,33, yıllık bazda %35,07. Bu oranlar geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir hızlanmaya işaret etti. Enerji fiyatları ise ihracatçı üzerinde baskı kuruyor. Sanayi sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı %46,81, imalat sanayi %34,87 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarında da en dikkat çekici artış enerji kaleminde oldu. Enerji yıllık bazda %125,66, aylık bazda ise %14,96 artış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki bu sert yükseliş, ihracat maliyetlerini artıran en önemli unsur olarak öne çıktı. TÜİK verileri, Türkiye ekonomisinde hem üretim maliyetleri hem de ihracat fiyatları tarafında enflasyonist baskının sürdüğünü ortaya koydu. Tarımda gübre, sanayide ise enerji kalemleri maliyet artışlarının ana sürükleyicisi olmaya devam ediyor.
0: "2026 yılındayız ancak hala açık bırakılan fosfetik çukurlarıyla bozuk yolların haberini yapıyoruz." Sıradaki haber kalkınmanın pek de uğramadığı bölgeden. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar mahallesindeki fosfetik çukurları yine tehlike saçıyor. İlki Haber Ajansı'na konuşan mahalle sakinleri ilgili kurumların farklı gerekçelerle sorunun çözümünü hep ertelediğini dile getirdi.
2: Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar Mahallesi 3019 ve 3080 numaralı sokaklarda yıllardır süren kanalizasyon sorunu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çevre sakinleri altyapı olmadığından dolayı her evin yakınında foseptik çukurlarının açıldığını, dolan çukurlardan taşan atık suların mahallenin farklı noktalarında biriktiğini dile getirdi.
4: Belediye başvurmamıza rağmen Diski, Büyükşehir, yani hiçbir yeri bırakmadık. Ha bu önümüzdeki ay, 5 ay sonra, 6 ay sonra ve hiçbir yerden sonuç, netice alamadık. Ha görüyorsunuz, yani foseptik çukurları yazın kokudan dışarıya çıkamıyoruz. Kışın yolun olmaması nedeniyle çocukları yani çamurun içinden okula gönderiyoruz.
5: Bu keçi foseptik çukurun içine düşmüş. Yani nereden bakarsanız 24-25 saat geçmesine rağmen bak keçi ayakta duramıyor. Hani bu Allah korusun keçi değil de çocuk da olabilirdi.
2: Mahalle sakinlerinin iddialarına göre altyapı sorunlarına gidermek için başvurdukları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tamam ilgileneceğiz yanıtına rağmen şu ana kadar tek bir çalışma yürütmüş değil.
6: Hani gelen herkes bir çözüm bulacağız deyip gidiyor ve sonrasında hiçbir çözüm olmuyor. Bir de bu gelen su temiz su olduğu zaman da sıkıntı olmaz ama kirli su. Biz bu çamurun ortasında inanın normal bir terlikle ayakkabıyla gidip gelemiyorduk. Tuvaletlerdeki sular yani şu an altyapı olmadığı için herhangi bir yere gitmiyor ve artık böyle taşıyor. Mahalle aralarına taşıyor.
2: Belediyeyi sorumluluk almamakla eleştiren mahalle sakinleri hem Büyükşehir hem de Sur Belediyesi'ne tepki gösterdi.
7: Başka partilere ben bir şey demiyorum çünkü adamlara oy kullanmamışım, oy vermişim. Ben sadece bu kendi partime oy verdiğim partiye diyorum, HDP diyorum, bir de Sur Belediyesi'ne diyorum. Oy zamanı geldiğinde biz zaten şahslarına değil, kendi İstanbul'umuza oy verdiğimizden dolayı da bu hizmeti de alamıyoruz. Ben onları eleştiriyorum şu an. Söz veriyorlar. Yani 21. yüzyıldayız. Adamın çocuğu betonda yürüyorsa benimki niye çamur içinde veya içinde yürüyor? Affedersiniz. Ve kendilerini bu hizmette adamalarını istiyorum. Sadece gidip orada oturup da koltuk sevdalığı yapmasınlar. Yani ben kendi şahsıma da onları kötülediğimden kendimi de kötülüyorum. Gerekeni de yapmalarını istiyorum.
0: Kimi bölgelerde havaların ısınmasıyla kene vakaları bir kez daha görülmeye başlandı. Her yıl yapılan uyarıları bu yılda yapmakta fayda var. Artan kene vakalarına karşı basit korunma yöntemleri elbette büyük önem taşıyor. Uzmanlar erken müdahale ve doğru korunma yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor.
2: Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanırken uzmanlardan önemli uyarılar yapılıyor. Batman Merkez Bıçakçıköyü Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Şebnem Ceren Ertek, özellikle kırsal alanlarda vakaların daha sık görüldüğünü belirterek korunma yöntemleri ve hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ertek, özellikle bahar ve yaz aylarında tarım arazileri, bağ, bahçe, ormanlık alanlar, piknik yerleri ve ahır gibi bölgelerde kene temasının daha fazla görüldüğünü belirtti.
8: Piknik alanından döndükten sonra tüm vücudumuzu kontrol etmeli. Kulak arkası, kasıklar, diz arkasındaki bölgelere özellikle dikkat etmeli. Varsa kene çıkarmaya çalışmalı. Yalnız bunu yaparken eldiven, naylon poşet gibi bir cisim tercih edilmeli. Bununla çıkaramıyorsa kesinlikle müdahale etmemeliyiz. En yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.
2: Ertek, Kırım-Kongo kanamalı ateşinin belirtilerine de değindi. Vatandaşların yanlış müdahalelerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Ertek,
8: Kırım-Kongo kanamalı ateşine sebep olacak şekilde hasta ederse ateş, ishal, kusma, baş ağrısı, bulantı gibi belirtiler meydana gelmektedir. En son ölüme kadar gidebilmektedir, ağır kanamalara yol açabilmektedir. Bakanlığımız bu konuda acil servislerde, halk sağlığına bağlı kuruluşlarda çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hakkında bilgiler vermektedir.
2: Özellikle çocukların açık alan dönüşlerinde kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
8: Böyle bir vakayla karşılaştığında üzerine kolonya, sigara, basma gibi yanlışlarda bulunmamalıdır. Kişi eğer ne yapması gerektiğini bilmiyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Açık alan.
0: ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, Siyonist Kanal 13'ün yayınında sunucunun İran'dan terör devleti diye bahsetmesine tepki gösterdi. Carlson, Gazze'de binlerce çocuğu katletmişken terör rejimi ifadesini kullanmadan önce durup düşünmen gerekiyor dedi.
9: So you don't believe Donald Trump? I don't believe Donald Trump, and I also think as an Israeli, you should pause before using the phrase terror regime, since you live in a country that just murdered thousands of children in Gaza. We should all pull back a little bit on the rhetoric.
2: ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, işgal rejimi televizyonu Channel 13'te konuk olduğu yayında İran saldırısı nedeniyle ABD ve soykırımcı Siyonistlere sert dille eleştirdi. Konuk olduğu yayının sunucusu Udi Segal'ın İran'dan bahsederken terör devleti ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.
9: I don't believe Donald Trump, and I also think as an Israeli you should pause before using the phrase terror regime, since you live in a country that just murdered thousands of children in Gaza. We should all pull back a little bit on the rhetoric.
2: Ahlakını kaybetti dediği Siyonist işgal rejimini ırkçılıkla suçlayan Carson, Araplara hayvan ya da insan altı varlık gibi muamele ediyor. İsrail insanları öldürmekle övünüyor diye konuştu. Carson, Trump'ın savaşa girme kararını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD medyasındaki İsrail destekçilerinin baskısına boyun eğmek olarak değerlendirdi. İsrail Başbakanı, sandığımdan çok daha zayıf olduğu ortaya çıkan Amerikan Başkanı Trump'ı ABD'ye zarar veren bir savaşa sürükledi diyen ABD'li yorumcu, ABD'nin Tel Aviv'e ve işgal ordusuna maddi desteği kesmesi gerektiğini belirtti.
0: Tekrar Filistin'deyiz, Gazze'deyiz. Gazze'de sınır kapılarının kapalı tutulması ve insani yardımların engellenmesi nedeniyle yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Azalan yardımlar ve finansman yetersizliği bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.
2: Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının hala çıkış izni beklediği kaydedildi. Bakanlık ilgili kurumlara hastaların tıbbi tahliye işlemlerinin hızlandırılması ve Gazze dışındaki hastanelere güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması çağrısı yaptı.
0: Karayoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Sumut filosu konvoyu Libya'nın Sirte kenti yakınlarında 4 gündür bekletiliyor. Yetkililerden geçiş izni bekleyen konvoyda farklı ülkelerden yüzlerce aktivist ve yardım malzemesi bulunuyor.
2: Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan küresel Sumut filosu konvoyu Sirte yakınlarında pazar gününden bu yana beklemeye devam ediyor.
10: Ve biz 4 günden beri görmüş olduğunuz şu alanda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen aktivistlerle bizler beklemekteyiz. Almış olduğumuz ambulansları, araçları, almış olduğumuz insani yardım malzemelerini ve armış olduğumuz konteyner evleri götürmek için bizler burada bekliyoruz.
2: Konvoydaki aktivistlerden mühendis Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada, aktivistlerden oluşan bir heyetin ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi. Ceyhun, ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti. Konvoydaki aktivistlerin moral ve motivasyonunun iyi olduğunu aktaran Ceyhun, konvoyun ülkenin doğusundaki yetkililerden gelecek cevaba göre ne yapacağını belirleyeceğini ifade etti. Öte yandan aktivistler kamp yaptıkları alanda çeşitli etkinlikler düzenleyerek motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor. Çeşitli ülkelerden çok sayıda aktivist Gazze'ye ulaştırmayı hedefledikleri konvoydaki mobil konteyner evler üzerine kendi dillerinde Filistinlilere mesajlar yazdı. Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti. Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor. Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipmanla 5 ambulans bulunuyor.
0: Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haberlerin hazırlanışında ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizden sonra günün çizgisi var. Allah'a emanet olun.
11: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Vuslat Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146. Şube: 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 16. Bölüm.
2: Salim ağır ağır en tepe noktasına doğru gidiyordu. Bu ormanlıkta kaldıkça kurtulma şansının olmadığını biliyordu. Olup biteni seyretmişti. Belki annesinin çığlığını duymamıştı ancak o sürünün annesinin üzerine çullandığını gördüğünde yüreği nasıl da deveran etmişti. O an koşası geldi, inip hepsini tarayısı gelmişti. Çaresizce sinirden ağladı, bakamadı. Oturup toprağa pençelerini geçirdi, kendini zor zapt etti. Kendine de güvenemiyordu. İçi içini yiyip bitirdi. Birisi onun içinden tırmalıyordu. Annesinin yüzüne nasıl bakacaktı, ona neler çektirmişti? Tahmin edememişti. Cahildi, kanmıştı ve kandırılmıştı. Silahın kabzasını yere vurmuştu. Hayrı Ağa'ya, o rütbeliye kin kusmak istiyordu. Bunları düşünmenin faydası yoktu. Burada ölmemeliydi, onu düşünüyordu, intikam diyordu. Birileri şikayet etmemişti. Öğretmenlerin sorgulanmadığını görmüştü. Asker tahmine dayalı mı gelmişti? Ormana niye bakıyorlardı? Burada olduğundan nasıl emin olabiliyorlardı? Soruları düşünüp tırmanıyordum. Mehmet dayısını kalkan olarak gördüğünde içi titriyordu. Kendisine yöneltilen operasyon hızla ona yaklaşıyordu. 4-5 metre arayla üzerine geliyorlardı. Abisi de askerdi. Abisinin zorunlu bir görev olduğunu biliyordu. Daha önceden kendi yemini vardı. Hiçbir askere, suçsuz, hiçbir halk çocuğuna kurşun sıkmayacaktı. Kendi canı söz konusu olduğunda ise ne olacağını bilmiyordu. Geriye dönüp baktığında adım adım yaklaştıklarını görüyordu. Vuracağı kişiyi izliyordu. Vurulacak birisi vardı ve onu çok iyi gözlemliyordu. Tek bir kurşunu vardı, onu da isabet ettirmesi gerekiyordu. Rütbelilerin dayısını zorladığını gördü. Daha doğrusu vura vura ittiriyorlardı. Muhtar dizüstü çöktü, yürüyemiyordu. Takatı kesilmişti, nefes alamıyordu, göğsünden hırıltılar çıkıyordu. Yüzbaşı baldırlarına postallarının sivri tarafıyla vurdu. ''Kalk lan, yürü, ölecekmiş, geber lan!'' ''Komutanım, bana acımıyorsan çoluk çocuğuma acı. Ne olursunuz, yalvarırım.'' Yüzbaşı daha şiddetli vuruyordu. Bütün öfkesini ondan çıkarmaya çalışıyordu. Biliyordu ki muhtarı yürütmese kendisi de ileri gitmeyecekti. Kendi canı mühimdi. Kendi makamı, kendi rütbesi önemliydi. Muhtarın damarları adeta kesiliyordu. Bu kez incik kemiğine darbeler geliyordu. ''Ah Allah'ım, ah, ay!'' sesleri ağaç yapraklarına değip yalıyordu. ''Komutan, yalvarırım. Kalbim sıkıştı. Canım yanıyor.'' Yalvarıyormuş. Çocukları varmış. ''Geber ulan! O it yeğenin başına ne getirdiğimizi görsün de akıllansın. Onun başına daha neler getireceğimizi bilsin. Acı içinde geberip gitsin.'' Göğsünden hırıltılar gelen muhtarın gözleri kayıyordu. Nefesi azalıyordu. Başı döndü, adımı çöktü. Bedeni kesilen kütük gibi yığılıp düştü. Ağzından çıkan köpük toprağa karıştı. Kolları savruldu, bacakları depreşip durdu. ''Ölüyor şerefsiz!'' dedi yüzbaşı. Canı sıkılır gibi şapkasını düzeltti, yanındaki iki subaya döndü. ''Bırakın, öyle geberik gitsin. Otopsi yapıldığında kalp krizinden gittiği bilinsin.'' ''Şerefsiz, bir yokuşa çıkamıyorsun, o zaman öl.'' Yüzbaşı muhtarın ölmesine kızıyordu. İşinin yarım kaldığına üzülüyordu. İşlediği cinayeti üzülecek değildi. Maaşını alır, birasını içkisini içer, adam öldürürdü. Salim, dayısının aldığı tekmeler sonucu yere yıkıldığını gördü, sonrasını bilemiyordu. İçindeki sızı onun yüreğine batıp batıp çıkıyordu. Hiç yaşamak istemediği bir gündü. Ölseydi ya da hiç doğmasaydı bunlar yine yaşanır mıydı? Bir karar vermesi gerekiyordu. Önceden belirlediği hedefi mi vuracaktı, yoksa dayısını işkence eden rütbeliği mi? Karar verme vakti geçmişti. Hayrı Ağa, korucularla en önde peşine veren tazı gibi geliyordu. Eceline susamış gibi ağaç taş atlayıp kontrolsüzce yukarı çıkıyordu. Salim, onlar yaklaştıkça yakalanacağı korkusuna kapılıyordu. Şu an kendisini geri atıp yavaş yavaş kaçabilse belki kurtulma şansı olabilirdi. Bir saniye sonrası bile geç olacaktı. Annesinin evrile çevrile dövülmesi aklına geldikçe içindeki kızgınlık yeniden artıyordu. Hayır ağayı menziline aldı. ''Allah'ım, sen şahit ol ki bunu zalim olduğu için vuruyorum. Tek bir mermisi vardı. Artık yakalanıyordu. Hedefini vurduktan sonra yakalansa da ölse de önemli değildi. Dayısının kalkmadığını görmüştü. Annesinin yaralı ceylan gibi sızlandığını biliyordu. Dolan gözlerini sildi. Hedefinin göğsüne, kalbine, en can alıcı noktasına nişan aldı. Öfkesini tamamen söküp attı. Öfkesinin verdiği basınç nefes alışverişini düzensizleştiriyordu. Bu, hedefini ıskalaması anlamına geliyordu. Sakinleşti, tekrar nişan aldı. Ormanda tek bir kurşun sesi duyuldu. Önce bir şaşkınlık yaşandı. Yere yatıp güvenliği alanlar aynı noktaya silahlarını çevirdiler. Ormanın içinden tepeye doğru ateş kıvılcımları yağıyordu. Dallar, yapraklar uçuştu. Silah sesleri köylüleri bile sağır edecek şekilde yankılanıyordu. Orhan Hoca, "Benim yüzümden Salim'i öldürdüler. Ben onun buralarda beklemesini söylemiştim," dedi ve sessizce üzüntüsünü dile getirdi. "Onun öldüğünü söylemek erken. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz doğrusunu yapmaya çalıştık. Taşıdığımız iyi niyetin hesabını yalnız Allah'a veririz," dedi İbrahim Hoca. Alttan göz ucuyla Halim Ana'ya baktı. Kadının yıkılmakta olduğunu görüyordu. Oğlu ve kardeşi namlunun ucundaydı. Ama kadının bağrına taş basarcasına sabretmesi, acıya katlanması gözündeki değerini daha da yükseltiyordu. Tüm köylüler nefesini tutmuş sonucu bekliyorlardı. Bunun sonrası da vardı. Üzerlerindeki baskı daha da artabilirdi. "Koşun, koşun! Hayri ağa vuruldu! O it ağayı vurdu! Vay ağam gitti! Vay başımıza gelenler! Eyvah! Evimiz yıkıldı! Baba! Ağam!" Hayri ağanın ölüm korkusunu yaşayan açık gözleri yavaş yavaş kaydı, feri söndü. Ölümün ansızlığına uçup gitti. Kanı durmadan akıyordu. Mermi kalbini parçalamıştı. Diğer taraftan çıkarken bir parça koparıp getirmişti. Aniden kanı boşaldı, yeri kirletip ağaçlıkların arasında yol alıyordu. Başında ağıtlar yakanlar kanına dokunup ağlıyorlardı. Onların hiçbirinin aklına mazlum kadının bedduası gelmiyordu. Bilakis o kadına ve oğluna küfürler savurup duruyorlardı. Acıdan ne yapacaklarını bilmeden dövünüyorlardı. Yüzbaşı hala yerinden kımıldamamıştı. Geride kalmıştı. İleride olup biteni anlamadı. Kurşun sesiyle diğer subaylarla beraber yere yatmıştı. Önce bedenini yokladı. Kendisine zarar gelmemişti ya, sorun yoktu. Üstünü silkeledi. "Ne oldu çocuklar?" yanındaki subaylara sordu. Sadık subay, "Komutanım, Hayri ağa vurulmuş galiba," dedi. Sözünü tamamlayamadı. "Vay şerefsiz salo. Demek ki bizi izliyormuş. Bu ormanda olduğunu biliyordum ama yanında mermi olabileceği, çatışmaya göze alabileceğini bilmiyordum. Şerefsiz botan bizi yanılttı. Operasyon başarısız. O şimdi tepeyi aşıp kaçıp kurtulmuştur. Peşinden gitmenin anlamı yok. Yanında mermi varsa birimizin daha gitme ihtimali olabilir. Önemi yok. Bizden bir, onlardan bir," dedi yüzbaşı. Yanında uzanan muhtarın cansız bedenine iğrenir gibi baktı ve yüzbaşı şu sözleri mırıldanıyordu. "Bu olaylar bir süre daha bizi götürür. Buranın insanları iyice birbirlerine düşman oldular. Onlar birbirlerini yiyip dursun. Nasıl olsa koltuğumda oturuyor, kıdemimi alıyorum." İçten içe seviniyordu. Operasyonu durdurdu, askerleri geri çekti. Korucuları yöneldi. "Bizim için büyük acıdır. Bu acıyı hepimiz yaşıyoruz. Hayri ağayı hastaneye kaldırmamız gerekiyor. Onun için derhal operasyonu durdurdum. Derhal helikopter çağıracağım." Korucular onun düşüncesinde değillerdi. Yüzbaşının sararan yüzünden korktuğunu görüyorlardı. Babasının kanıyla ellerini kırmızıya boyayan Hayri ağanın oğlu kriz geçirircesine bağırdı. "Vay! Benim babam ölüyor. Ben onun kanını yerde bırakıp nereye gideceğim? Ben onu bulup öldürmeden gelmem. Komutanım, izin veriniz biz peşinden gidelim. Çok fazla uzağa gidemez," dedi koruculardan biri. Yüzbaşı ciddi şekilde sıkılmıştı. Olayın sıcak anında karar onaylatmak zordu. Zihninde bir şimşek çaktı. "Sizin acınız benim acım. Ben sizin intikamınızı aldım. Onun dayısının leşini oraya attım. Bu şimdilik sizin için yeterli değil midir?" Korucular birbirlerinin yüzüne baktı. Tatmin olmuş değillerdi. "İzin verin. Ya onu bulalım ya da köyü yakalım." "Tamam," dedi yüzbaşı. "Bazılarınız tepeye gidip baksın. Biz de Hayri ağayı ulaştıralım." Onların yüzüne baktı. Sonra gönüllerine su serpmek için, "Benim daha güzel planlarım var. O iti ayağımıza getirip size teslim etmezsem şerefsiz olayım. O zaman siz diri diri derisini yüzüp intikam alırsınız," dedi. Sadık subay birkaç askerle Hayri ağayı taşıyıp gidiyordu. Korucular yavaş yavaş toparlandı. "Toparlanın, gidelim," dedi yüzbaşı. "Köylüler, bir sürprizim daha var. Onların sevinci kursaklarında kalacak. Hayri ağanın ölümü onlara ateş yağmuru olacak." Korucuların gönlünü almak için bu tür sözler sarf edip durdu. Köylüleri toptan coptan geçirmeyi düşünmüyor değildi. Köylülerin bekleye bekleye canları çıkmıştı. Korkuyu beklemek korkunun yaşanmasından daha korkunçtu. Salo paramparça olmalıydı. Halime Ana'ya acıyarak bakıyorlardı. Kadın oğlunu çoktan ölü olarak kabul etmişti. Gönlü onun ölümüne alışmıştı. O, muhtar kardeşini düşünüyordu. Bu kara günde Fatma'nın gelip omzuna dokunması, yaralarını silmesi ne kadar da umut vericiydi. Karga tulumba taşınan Hayri Ağa Cemsiye'ye bindirildi. Bir ceset haline gelmişti. Herkes bunu görüyordu ancak ölümünü kabullenmedikleri için ümitle hastaneye ulaştırmaya çalışıyorlardı. Araç ayrıldığında köylülerin arasında haber fısıltı halinde yayıldı. Salo Hayri Ağa'yı vurmuş. Bunu söylerken daha da korkuyorlardı çünkü birazdan başına bir şey getireceklerini biliyorlardı. Anne babalar çocuklarına bakıp duruyorlardı. Yüzbaşı köylülere yöneldi. Hepinizi toptan bir dayaktan geçirmem lazım. Sizi teröristler. Siz biliyordunuz değil mi? Oit'in burada olduğunu biliyordunuz. Bizden sakladınız. Nasıl bir suç işlediğinizi biliyorsunuz. Size göstereceğim. Hayri Ağa'nın yaralanmasına sevinmeyin çünkü sizden de biri gitti. O muhtarın leşini gidip ormanda arayın. Size de gelince... Bir çığlık duyuldu bu esnada. Muhtarın kızı dizlerini dövmeye başladı. Çocukları ağlıyor, ailesi duyduklarına inanmaz gibi ağlamamak için direniyordu. Sonra yeri yıkılıyordu. Halime Ana duyduğunda dünyası yıkılmış gibi şu an ölüp yerin altına girmek istercesine kendini bıraktı. Korktuğu başına gelmişti. O gerilimli ortamda yüzbaşının niyetini anlayan İbrahim Hoca sesini yükseltti. Yüzbaşı, siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Sizi uyarmıştım ama dinlemediniz. Kural tanımaz tavrınız iki cana mal oldu. Hala diretiyorsunuz. Daha fazla can gitmeden, köylüleri kendinize düşman etmeden yaptıklarınıza son verin. Siz düzeltmek için mi varsınız yoksa bozmak için mi? Tavrınızı anlamakla zorlanıyoruz. Lütfen bizi zorlamayın. Daha fazla ileri gitmeyin. Belki köylüler hakkını aramasını bilmiyor ama biz yaptıklarınız gerekli mercileri taşıyabiliriz. Yaptıklarınızın yanınıza kar kalacağını zannetmeyin. Bunu da bilin. Köyün muhtarını öldürdüğünüzden dolayı gerekli tahkikat için meclise dilekçe vereceğiz. Özellikle bunu bilin. Yüzbaşı öfkeli bakışlarını kıstı. Bu öğretmen gerçekten çok ileri gidiyordu. Her insanın anladığı dil ayrıydı. Öğretmen bey, bakıyorum çok ileri gidiyorsun. Hayır, o doğru söylüyor. Bunu yapacağız, dedi Orhan Hoca. Yüzbaşının konuşmasını kesmişti. O da İbrahim Hoca'nın yanında durdu. İkisi de korkusuzca gözlerini dikmişlerdi. Vay vay, dedi yüzbaşı. Başını aşağı yukarı salladı. Gözlerini postallarına dikti. Copunu beline takıp ellerini belinde birleştirdi. Bir süre durup düşündü. Öğretmenlerin ciddiyetini görüyordu. Meclise gidecek dilekçe meselesi kafasını kurcaladı. Onu frenledi. Hakkında soruşturma istemi dahi terfisine engel olabilirdi. İki ukale öğretmen hakkında neden şu ana kadar detaylı bilgi toplamamıştı? Dindar birileri olduğunu biliyordu. Dindarlar uysaldı. Namazlarını kılar, oruçlarını tutar, camiye giderlerdi. Fakat bu iki öğretmen halk savunucu birer dindar kişilerdi. Yeni bir akım mı doğuyordu yoksa kendisi mi İslam'ı yanlış biliyordu? Tedbirsiz davrandığı için kendini suçladı. Şu ikisini haklayabilecek bir bilgiye sahip olmalıydı. Yoktu ve intikamını sonradan almak üzere yumuşak davranmayı yeğledi. Tamam, anlaşıldı. Siz benden büyüklük yapmamı bekliyorsunuz. Elbette haklısınız. Daha fazla acıya gerek yok. Bir lütuf yapıp sizleri affediyorum. Kimseye karışmayacağım. Muhtarı da biz öldürmedik. Nefesi yetmedi, yokuşa çıkamadı. Bize kalp hastası olduğunu söylemedi. Belki de kalbi durmuştur. Otopsi de belli olacak. Bize hak vereceksiniz. Bizim suçumuz değil. Ecel işte. Ne diyelim? Siz de hep Allah'ın takdiridir demez misiniz? Öyle bir şey işte. Arabaya yönelmeden önce iki öğretmenin gözlerinin içine bakarak ellerini iki yana açıp alay eder gibi ''Siz hocalar, sizinle herhalde daha sonra karşılaşacağız çok şekilde. Öyle görünüyor.'' dedi. Orhan Hoca söz söylenmeye davrandı. İbrahim Hoca onu engelleyip suç işareti yaptı. ''Bırak gitsin. Burada beklediği her saniye insanlara işkence olacak. Bırak gitsin. İnsanlar rahatlasın.'' Yüzbaşı aracına bindi. Araçlar toz bulutunu geride bırakarak gitti. Korucular yapamadıkları zulme üzülüyorlardı. Onların gidişinin ardından köylüler birbirlerinin acısını paylaşmaya koştular. Bir iki saat içinde öylesine bir işkence yaşamışlardı ki bazıları ne yapacağını bilmez gibi ürkek ürkek dolanıyorlardı. Aralarında hala fısıltıyla konuşuyorlardı. Bu yüzbaşı uğursuz biri. Her şey onun elinde. Devlet sanki odur. Hocalar olmasaydı hepimizi dayaktan geçirirlerdi. Biz haklarımızı bilmiyoruz. Okumadık başımıza neler geliyor. Bu adam yine gelecek. Nasıl baş edeceğiz? Halime Ana her şeyi bir yana bırakıp deliler gibi koşuyordu. O kardeşinin gidişini adım adım izlemişti. En son nerede durduklarını biliyordu. Gözyaşı ve feryadı yeri ve göğü inletiyordu.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 16. bölümü dinlediniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: şöyle usta ellerle hazırlanmış. Yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için. Buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Güzel şehrin farklı radyosu.
3: Vuslat FM.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

20. bölüm. Kervanın dönüşü üzerinden birkaç gün geçmişti. Bir gün Muhammed bin Abdullah kendisini görmek üzere gelen Nefise'yi kabul etti. Hal hatır sorulduktan sonra Nefise meseleyi açtı. ''Seni evlenmekten alıkoyan nedir ey Muhammed?'' ''Elimde evlenebileceğim param yok. Malı, güzelliği, şerefi olan bir hanım tarafından evlilik teklifiyle karşılaşsan ne derdin?'' ''Kimdir bu?'' ''Hatice'dir. Bu nasıl olabilir? Mümkün müdür? İşin o tarafını bana bırak. O halde yaptığın bu teklife peki diyorum.'' Nefise bu sözü aldıktan sonra ayrıldı. Durumu Hatice'ye bildirdi. Hatice bu defa şu haberi gönderdi. ''Ey amcamın oğlu, aramızda akrabalık bulunması, kavmin arasında şerefli bir soya, güvenilir bir şahsiyete, güzel bir ahlaka, dürüst bir karaktere sahip olman sebebiyle seninle evlenmeye talibim.'' Durum Ebu Talib'e anlatıldı. Halalar, amcalar bunu mükemmel bir evlilik olarak değerlendirdiler. Başta Ebu Talip olmak üzere Haşimoğulları Hatice'nin evine vardılar. Hatice koyun kestirmiş,

ziyafet hazırlamıştı. Yemekler yenildi. Daha sonra Ebu Talip söz aldı. Kendilerine İbrahim ve İsmail peygamberin soyundan getiren, Kabe'ye hizmetçi olmayı nasip eden Allah'a hamd etti. Yeğeni Muhammed bin Abdullah'ın fakir ama üstün meziyetlere sahip bir genç olduğunu anlatarak, Hatice bin Hüveyli'de talip olduğunu bildirdi. Hatice'nin amcası Varaka bin Nefel'de kısa bir konuşma yaptı. Teklifi memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi. Böylece nikah merasimi bitmiş oldu. Mehir olarak Hatice'ye 20 deve verilecekti. Bu mutlu evlilikte hazır bulunanlar, her iki tarafın birbirine pek yakıştığı görüşünde birleşiyorlardı. Damat 25, gelin 40 yaşlarındaydı. Artık Hatice'nin gönlü rahattı. İşlerini takip edecek, ticaretini yürütecek bir kocası vardı. Kimselerin toz kondurmayacağı mutlu bir yuva kurulmuştu. O günlerde fil yılı üzerinden 25 yıl, 2 ay, 10 gün geçmiş bulunuyordu. O günlerde 12-13 yaşlarına ulaşan Ömer, babası Hattab'ın önüne kattığı develerin peşine düştü. Deve çobanlığı yapma görevini üzerine aldı. Beni Mahsun'dan daha bazı ailelerin develeri de onun sürüsüne katılıyor, Ömer her gün akşamlara kadar develerle haşır neşir oluyordu. Aslında 12 yaşında olmasına rağmen uzun boylu, güçlü kuvvetli bir delikanlı gibi olmuştu. Akranları içinde kolunu bükecek yoktu. Kendisinden birkaç yaş büyük delikanlıları meydandan çıkarmak Ömer için zor işlerden değildi. Bulduğu her fırsatta güreşiyor, güreş tuttuğu 15-17 yaşındaki delikanlıların sırtını yere yapıştırıyor. Binicilik, ok atıcılık gibi sporlara zaman ayırıyordu. Görenler, Ömer babası Hattab'ı çok gerilerde bırakacak demekten kendilerini alamıyorlardı. Ne var ki Ömer, acımasını bilmeyen bir babanın evladı olarak yetişiyordu. Bir zamanlar oğlu olduğu için dünyalara sığmaz olan Hattab, bulduğu en küçük kusuru değerlendiriyor, kölelerin sırtında denemeye pek heves duyduğu kırbacını Ömer'in sırtına da aynı hiddet ve şiddetle indiriyordu. Ömer, birbiri ardınca sırtına inen kırbaçlara zor da olsa tahammül ediyor, karşı koymuyor, isyan etmiyordu. Zamanla can yakıcı bir spor gibi kabul etmeye bile başlamıştı. Ömer'den dayak yiyen çocuklar, onun sırtına yapışırcasına inen, indikçe şaklayan kırbaçları duydukça ferahlıyor, gözünü budaktan sakınmasını bilmeyen bu çocuktan ancak bu şekilde intikam alabileceklerini düşünüyorlardı. Hattab, Ömer'in doğduğunda hanımı Hanteme'ye bir dahasında kız doğursa bile ses çıkartmayacağına dair verdiği sözü tutmuştu. Gerçekten de Ömer'den sonra Fatıma isminde bir kızı doğmuştu. Ama artık Hattab kız babası olmaktan utanma hududunu çoktan aşmıştı. Ele avuca sığmayan, yiğit, gözü pek bir Ömer'i vardı. Bulduğu her fırsatta onu dövmesine rağmen canı gibi seviyordu. Bu dayakları Ömer'i daha pişkin hale koyacak diye düşünüyordu. Bir gün uzaktan oğlunun bir güreşini takip etti. Ömer, her biri 13-14 yaşlarında olan 3 çocuğa birden güreşme teklifi yapmış. Kabul edilince fırtına gibi dalmış, her birini birer savuruşta fırlatmış, tekrar tekrar sırtlarını yere yapıştırıvermişti. Hatta bu manzarayı seyrederken, ''Benim aslan oğlum'' demekten kendini alamamıştı. Dürüst, edebiyatçılara yakışır bir konuşması vardı. İleride iyi bir hatip olacağı anlaşılıyordu. Herkesin pek rağbet ettiği soy bilim Ensab-ı Ömer'e bizzat Hattab tarafından öğretiliyordu. Ayrıca Ömer, meşhur şairlerin şiirlerini de kısa zamanda ezberliyor, okuyor, develerin peşinde, kırlarda, vadilerde, tepelerde dolaşırken kendine bu şiirler eşlik ediyordu. Coşkun ırmaklar, önlerine gelen her şeyi tahrip ederler. Ağaçları söker, evleri yıkar, hayvan sürülerini sürükleyip götürür. Geçtiği yerler bir zaman bataklık halinde kalır. Ancak ilmin ve tekniğin kuracağı barajlar, azgın suları durdurur,
insanlığın hizmetini arz eder. Faydası tek yönden değil, pek çok yönden olur. Ömer, işte bu coşkun ırmağın bir misaliydi. Onda korkunç bir enerji saklıydı. Önünü alan, irşad eden, insanlığın hizmetine yönelten bir mürşit bulunursa, o, adını yüzyıllar ötesine ulaştıran eşsiz bir insanlık abidesi olurdu. Ancak böyle bir mürşitten mahrum kalırsa, yapacağı tahribat da büyük ve dehşetli olacaktı. Bundan sonra rüzgarlar nasıl esecek, günler neler getirecekti? Kelp kabilesinin çocukları arasında henüz 7 yaşlarını dolduran, esmer, gözlerinin içi gülen tatlı bir yavru göze çarpıyordu. Zeyd diyorlardı ona. Çocuklar arasında güle oynaya geçen 7 yılını geride bırakmıştı. Babası Harise bu küçüğünü pek seviyor, üzerine sineğin konmasına razı olamıyordu. Bu yavrunun diğer çocuklarından daha şefkatli, daha dürüst bir insan olacağını gözlerinden okur gibiydi. Gerçekten de Zeyd dürüst, temiz bir tabiata sahip olacağını gösteriyor, iyiyi kötüden ayırt edebiliyordu. Bir gün Zeyd, annesiyle birlikte bir başka kabileye misafir olarak gitti. Tay kabilesi deniyordu onlara. Orada bir müddet durulacak, sonra tekrar baba ocağına dönülecekti. Zeyd, hemen orada da kendini arkadaşlar edinmiş, onlarla oynamaya çıkmıştı. Bir sabahın erken saatlerinde hiç de hoş olmayan görüntülerle uyandı. ''Ne var, ne oluyor?'' demeye fırsat kalmadı. Kılıç şakırtıları, at kişnemeleri ve bu arada yükselen feryatlar, çığlıklar duyuluyordu. Çok geçmeden Zeyd, tanımadığı bir adamın ellerindeydi. Sımsıkı yakalanmış, götürüyorlardı onu. Her taraftan yükselen acı çığlıklar, feryatlar, küfürler arasında Zeyd de ''İmdat, yetişin!'' diye faydasız bir şekilde feryat ediyordu. Herkes başının derdine düşmüştü. Kimsenin bir başkasıyla ilgileneceği yoktu. Çok geçmeden oradan uzaklaştırılan Zeyd'in gözlerinde son kalan hatıra. Yerde kıvranan mızraklanmış birkaç at ve cansız yatan birkaç ceset oldu. Bir hayli uzaklaştıkları halde hala yükselen feryatları duyar gibiydi. Nereye gittiğini bilmiyordu. Elleri bağlanmıştı. Gözleri de gittiği yerleri ilk defa görüyordu. Akşam olduğu zaman onu bir ağacın dibine oturttular ve sımsıkı bağladılar. Böylece oturduğu yerde o sabahı edecekti. Kendinden istenilen neydi? Neden kaçırmışlardı onu? Kendisiyle birlikte daha başkaları da kaçırılmış mıydı? Zeyd bunlara cevap verecek halde değildi. Yorgunluk, üzüntü canına yetmişti. Annesinin ne olduğundan haberi yoktu. Bağlandığı direğin dibinde sabah etti. Ama inleyerek ve ağlayarak. Ertesi gün tekrar yolculuk başladı. Zeyd kendisiyle birlikte daha başka çocukların da esir edildiğini o sabah fark etti. Aralarında kadınlar da vardı. Annesini arayan gözleri ona bir şey kazandırmadı. Elleri ayakları bağlı olduğu halde develerin üzerindeki heybelere yerleştirilen esir çocuklar istemedikleri bir yolculuğa çıkartıldı. Bu yol günlerce sürdü. Ara sıra yükselen feryatları, tokatlar, tokatları da yine feryatlar ve gözyaşları takip ediyordu. Bir pazar yerine vardılar. Yükler çözüldü. Boyunlarına çıkaramayacakları derecede sıkı bağlanmış ipler takıldı. Ayrıca çocukların her biri diğerine bağlıydı. Ve pazar açıldı. Her taraftan gelen tüccarlar esir pazarlarına da uğruyor, kendileri için uygun birer hizmetçi almaya çalışıyorlardı. Bazen istenen fiyatlar yüksek bulunuyor yahut bu kölenin bu kadar edemeyeceği söyleniyordu.
hayvan satılır gibi birer ikişer satılmaya başlamışlardı. Bu arada Zeyd'i almaya çıkanlar oldu. Tatlı bakışları kendini müşterilere beğendiriyor, ancak istenilen fiyatla anlaşma mümkün olmuyordu. Gelenler almasa bile, ''Ne şirin çocuk!'' diyorlardı. En sonunda harem ehlinden olduğunu söyleyen Hakim bin Hızam isimli bir kadın iki çocuk satın aldı. Bunlardan biri Zeyd'ti. Zeyd için ödenen para 400 yahut 600 dirhemdi. Zeyd, beraberce satışa çıkarıldığı arkadaşlarıyla daha bu tatsız yolculuğun başladığı günde tanışmıştı. Aynı kaderin yolcusu olmak, bazen kurulan arkadaşlıkları hızla geliştirir.

Uzun bir yolculuk başladı. Geceli gündüzlü günlerce yol alındı. Nihayet Mekke şehrinde düğümlendi yolculuk. Bir gün sonra eve davet edilen son derece güzel, cana yakın, temiz giyimli bir kadının huzuruna çıkarıldılar. Zeyd ilk bakışta bu kadına karşı içinde bir sevgi duymuştu. Madem ki babasına dönemeyecekti, madem ki şu anda sahibi olan adamla bu hanımından birinin hizmetçisi olmak vardı kaderde, o halde bu sevimli hanımın yanında olmayı tercih ederdi. Ama bu tercih hakkı hiçbir zaman ona bırakılmazdı. Şu anda hiç kimse, "Gel bakalım Zeyd, kim istersen onun yanında kalacaksın," demezdi. Zeyd'in isteğinin sorulduğu günler arkada kalmıştı. Belki bir daha hiç dönmeyecek. Ömrü hep kölelikle, hizmetçilikle geçecekti. Tatlı bakışları karşısındaki kadına çevrilmişti. İçinden "Beni seçsin Allah'ım," diyen dualar yükseliyordu. Ama kadın sahibine döndü. "Bunlardan hangisini benim için almıştın Hakim?" dedi. "Seçmedim. Halam hangisini isterse onu alsın dedim." "Efendi adamsın Hakim. Ben kimin yeğeniyim halacığım? Sen unutuyorsun ama benim halamın ismi Hatice'dir." "Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hakim. Demek ki ben seçeceğim." "Elbet halacığım." Zeyd isminin Hatice olduğunu öğrendiği hanımın konuşmasını da sevmişti. Arkadaşının neler düşündüğünü bilmiyordu. Hatice Hanım bu defa kendilerine döndü. "Adın ne senin oğlum?" "Adım Zeyd'dir efendim." Hatice yeğenine döndü. "Bu çocuğu, yani Zeyd'i alıyorum. Şimdi söyle, borcum nedir benim?" "Borcun yok hala." "Ne demek o?" "Bu çocuk Hakim'in halasına hediyesidir." Bir saat sonra Zeyd, yeni hanımının ardında yeni evine doğru gidiyordu. Artık resmen bir köle olmuştu. Daha 8 yaşına basmadan başlayan bu kölelik ne zamana kadar devam edecekti? Belki de hayat artık hep böyle devam edecek. Hürriyetin tadını bile unutacaktı. Ne sebeple, hangi suçtan dolayı köle yapıldığını bilemiyordu. İhtimal ki anasına babasına olan hasreti de bu kölelikle ölünceye kadar devam edip gidecekti. Zeyd, evdeki diğer hizmetçilerle tanıştı. Vazifesinin neler olduğu ona öğretilmeye başlandı. Akşama doğru henüz yeni evli sayılan Hatice'nin kocasının geldiği ve onun huzuruna çıkacağı söylendi. Zeyd, Muhammed'in huzuruna çıktığı zaman titredi. Yüzünden nur fışkıran bir insanla karşı karşıyaydı. Dünyada hiçbir insanın bu derece güzel olamayacağına yemin edebilirdi. Allah, bütün güzellikleri bu adamda toplamıştır diyen bir insan asla mübalağa etmiş sayılamazdı. Bu derece cana yakın, yakışıklı bir insanı ne Zeyd ne de bir başkası görmüş olamazdı. Hakim bin Hizam'ın sana getirdiği köle bu mu? Evet ya Muhammed. İsmi nedir? İsmi Zeyd'dir. Zeyd, adının Muhammed olduğunu öğrendiği nur yüzlü insanın kendine şefkatle, sevgiyle baktığını gördü. İçini bir ferahlık doldurdu. İlerledi ve elini öptü. Öpülen el misk ve amber gibi kokuyordu. Bu el Zeyd'in başını okşadı. Çöl ortasında susuz kalan insanın bir bardak suya olan hasreti gibi tatlı söze hasretti Zeyd. Bu aile Zeyd'e bu ikramı yapmış, bu nur yüzlü insanın bakışları Zeyd'in içindeki bütün yorgunluğu, bütün ızdırabı söküp atmıştı. Onun yüzüne baktığında taze, canlı bir hayatın içine dolduruverdiğini hissetmişti. "Hatice, bu çocuğu bana hediye etmeyecek misin?" "Eğer bağış seni memnun edecekse evet. Zeyd her şeyiyle senindir." Hatice, yaptığı bağışla kocasının memnun olduğunu onun bakışlarından anlamıştı. Zeyd ise bir günde üçüncü sahibinin kölesi oluvermişti.
Nur yüzlü adam Zeyd'e döndü. Onun başını tekrar okşadı. Zeyd, bu andan itibaren köleliğin bitmiştir. Artık köle değilsin. Hür ve serbestsin. Arzu ettiğin gün istediğin yere gidebilirsin. Zeyd, kulaklarının yandığını, kavrulduğunu sandı. Kulaklarından yakarak geçen bu haberden evvel yüreği yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Hemen melek yüzlü insanın ellerine sarıldı. Gözyaşlarıyla ıslattığı mis kokan bu eli doya doya öptü. Zeyd o gece kendine hürriyetini bağışlayan yüce insandan ve onun melek gibi güzel hanımından başka şey düşünmedi. Elini öperken duyduğu kokuyu hala duyuyordu. Uykudan uyandığı onu düşündü. Gözlerinin önünde onun nurlu hayali durdu. Sabahleyin onun sofrasında yemek yedi. Onunla birlikte çıktı, dolaştı. Oturması, konuşması, yürümesi, insanlarla görüşmesi. Evet, her şeyi Zeyd'i büyülemiş, kendisine bağlayıvermişti. Esir edildiği günden beri çektiği sıkıntıları, pazarlarda hayvan gibi satılmanın verdiği acıya, kabilesine, babasına, anasına, kardeşlerine duyduğu hasreti onun nurlu yüzüne bakınca unutmuş, bütün bunların üzerine Muhammed bin Abdullah'a ailesine karşı hissedilen sevgi ve hürmetle örtülü vermişti.

aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 051-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
1: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13.428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İrademizi nasıl güçlendiririz?
1: Öncelikle iradenin ne anlama geldiğini bir zihnimizde yenilememiz ya da oturtmamız gerekiyor. İrade genel anlamda sözlüklerimizde istemek ve dilemek anlamları üzerine bina edilerek tanımlanan bir kavram. Ama terim olarak sözlüklerimizde çok daha farklı anlamlar var. Mesela nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi ve ona yönelmesi, canlıyı kendisinden değişik mahiyetteki fiillerin doğmasını sağlayacak bir duruma getiren nitelik, bir fayda elde etme inancının ardından doğan eğilim ve ila ahir daha farklı tanımlar da var. Ama bütün bu tanımları biz beraberce değerlendirdiğimizde aslında bir şeyi fark ediyoruz. O da şu ki irade dediğimiz şey insanı insan kılan, insaniyetini devam ettiren ve o olduğu oranda insanlık adına bazı şeyleri ortaya koyan çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla biz iradeyi insanlıkla beraber anladığımız zaman aslında doğru anlamış oluruz. Malum Allah bizlere cüzi bir irade verdi ve o verdiği iradeyi eğer biz hakkını verirsek, o iradeyi Rabbimizin istediği gibi kullanabilirsek insan kalıyoruz. O irademizi Allah'ın iradesi doğrultusunda kullandığımız oranda ki ona işte iradenin hakkını vermek diyoruz. O zaman o insaniyetimizi muhafaza etmiş oluyoruz. Eğer böyle yapmazsak, iradelerimizi gevşetirsek, hakkını vermezsek ya iradelerimizi köreltip ya da o irademizi devre dışı bırakarak insanlıktan da insaniyetten de uzaklaşmış oluyoruz. Onun için irademizle insanız aslında. İradelerimizin oranı oranında insanlığımızı koruyoruz. Bu önemli bir mesele. Bunu en başta bir kere belirtmiş olalım. İşte bu öneminden dolayı tam burada Nurettin Topçu merhumun o sözünü hatırlamamız gerekiyor. Malum onun iradenin davası diye bir kitabı var. Zamanımızın meselesi ne teknik, ne atom, ne siyaset meselesidir. Zamanımızın meselesi irade meselesidir diyor. Gerçekten de öyle. Çünkü insanlıkla irade arasındaki o bağı iyice düşündüğümüzde bu sözün ne anlama geldiğini daha iyi anlamış oluruz. Şöyle bir hatırlarsak ilk peygamber ve babamız olan Hazreti Adem iradesiyle aslında Adem oldu. İradesi olduğu için kendisine yasaklanmasına rağmen o yasak ağacın meyvesini yedi. İradesinin hakkını vererek o anda yaptığının bir büyük suç olduğunu pişmanlık duyarak bu noktada telafi edilmesi gereken bir şey olarak anladı ve tevbe etti. O iradesiyle dünya hayatına geldi ve dünya hayatını geçirdi ve nihayetinde iradesiyle de dünya hayatını tamamladı ve imtihanını kazandı. Aslında bize bu noktada çok önemli şeyler söyler. Hazreti Adem'in o örnekliliği ki ilk insan, ilk beşer ve ilk peygamber olma özelliğiyle iradeyle neye vardığını, İrade meselesinin onun nasıl bir noktaya getirdiğini çok ciddi bir biçimde anlamamız gerekir. Şimdi asıl soruya geçmeden yani iradelerimizi nasıl güçlendiririz sorusuna geçmeden burada 5 tane önemli nokta var ki bunu hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Eğer bu 5 önemli noktayı iyice anlarsak biraz sonra iradenin güçlendirilmesi noktasında söyleyeceklerimiz daha iyi bir zemine oturmuş olur. Nedir o 5 önemli nokta? Onlardan birisi şu. Öncelikle biz kendimizi iyice tanımalı, kabiliyet ve zafiyetlerimizi her şeyimizle ortaya koymalıyız. Eğer bir irade terbiyesi istiyorsak ya da irademizi daha da geliştirmek istiyorsak yapmamız gereken en önemli meselelerden bir tanesi bu. Çünkü kendimizi tanımadığım zaman, kabiliyet ve mizaçlarımızı bilmediğimiz zaman, kabiliyet ve zafiyetlerimiz açısından kendimizi tanımadığımız zaman bu noktada bir şey yapamayız. İkincisi, irade terbiyesi, iradeyi güçlendirme meselesi bir süreç işidir. Onun için acele etmemek durumundayız. Hemen bir anda olabilecek bir şey değil. Bu bir süreç işidir. Aceleye kapı açmadan ancak devam ettirildiğinde bir noktaya götürülecektir. Üçüncüsü kararlı davranılmalı. 10 kez denesek olmasa 11. kez yine aynı heyecan ile bu işe yeniden başlamalıyız. Çünkü bu noktada başka yapacak hiçbir şey yok. Biz birkaç kez denedik, işte bazı irademizde zafiyetler var işte, onları giderme adına olmuyor. Hemen pes etmemek gerekiyor. Kararlı davranmak ve ısrarcı olmak gerekiyor burada. Dördüncüsü, bakın çok önemli bir husustur bu. Kesinlikle kendimizden umut kesmemeli. Ben yapamam değil, bu sefer muhakkak yapacağım demeliyiz. Bu aslında irademizi güçlendirme adına tetikleyecek bir şey. Çünkü umudumuzu yitirdiğimiz anda iş bitmiş zaten. Ondan sonra bir şey çıkmaz ortaya. Ama burada hayır olsun, ben 10 kez denedim olmadı. Bazı zafiyetleri giderme adına şu kadar plan yaptım, uygulayamadım. Şunları yapayım dedim, yapamadım. Ama bu sefer yapacağım diyerek bir umutla yeniden başlamak. Sonuncusu da şu: uygun zamanı ve zemini ve ruh halini yakaladığımız an ertelemeden başlamalıyız. Çoğu kardeşimiz, özellikle gençlerimiz, bu irade noktasındaki bu erteleme meselesinin aslında bir yönüyle büyük büyük bedellerini ödüyorlar. Onun için uygun zaman zemin bulunduğu anda artık ertelemeye kapı açmadan, ertelemeden bu noktada adımlar atmak gerekiyor. Peki nasıl irademizi güçlendiririz? Asıl soru da buydu. Bu konuda çok şey söylenir ama 10 tane madde söyleyeceğim. Artık altlarını inşallah siz kardeşlerim dolduracaksınız. İrademizi güçlendirmek için ilk yapmamız gereken şey imanlarımızı takviye etmek, sağlamlaştırmak. Çünkü bu bizi farklı bir biçimde motive edecek. İman meselesi işin zemini olduğu için, temeli olduğu için o noktada atılacak adımlar diğer bütün adımları da aslında etkileyecek ve müsbet manada onların da değişimine vesile olacak. İkincisi, helalleri iyice öğrenip onlarla yetinmek. Haram sayıklamak değil. Haramlar sınırlı zaten aslında İslam'da. Şunlar şunlar haram, tamam bitti, geri kalanı helal. Bizim de o helalleri aslında iyice öğrenmemiz ve o helal dairesinin geniş olduğunu, keyfe de kafi olduğunu bilerek bununla yetinme adına adımlar atmamız. Üçüncüsü, dava şuurunu her daim yenilemek. Müslümanız, bir davamız var, gönül verdiğimiz bir sevdamız var ama ara ara bazen yıpranmışlıklar, yorulmuşluklar yaşıyoruz. Yeniden bunu ortaya koymak, yenilemek ve bu şuuru yeniden ortaya çıkaracak vesileleri zorlamak. Dördüncüsü, bakın çok önemli bir şeydir ve çoğu kardeşimiz burada bazı hatalar yaptıkları için iradelerini güçlendiremiyorlar. Makul hedefler koymak, makul, olabilecek kadar yapılması mümkün olan hedefler. Çok çok çok büyük hedefleri insan gönlünde saklayabilir ama o büyük hedeflere küçük adımlarla varılır. Mesela haftada 10 sayfa bile kitap okumayan birisi, ben bundan sonra 100 sayfa okuyacağım diye bir hedef koyması doğru bir şey değil. 10 sayfa okumuyorsa eğer önce 10 sayfa okusun. Önce 5 vakit namazını mesela hedeflesin, sonra teheccüdü, sonra gece namazını hedeflesin. Önce 5 vakit namazı hedeflesin, sonra cemaatle namazı hedeflesin. Yani azdan çoğa doğru gitmek, makul hedef bu. Şimdi hepimizin dünyevi meşguliyetleri var, kimimizin okulu var, kimimizin işi var, kimimizin başka sorumluluklar var. Bunları göz ardı ederek çok farklı üst perdeden hedefler koyunca ve bunları da gerçekleştiremeyince ha demek ki olmuyor noktasına geliyoruz. Ama böyle değil, makul, olabilecek, yapılabilecek düzeyde hedefler. Beşincisi, boş zamanları güzel şeylerle geçirmek. Eğer biz boş zamanlarımızı tanzim etmeye başlarsak ve işi oradan başlatırsak irademizi bu noktada eğitmeye başlarız ve irademizi güçlendiririz. Altıncısı, farzların ikamesine, nafilelerin ihyasına çalışmak. Önce farzların ikamesi, en başta onlar olsun. Sonra nafilelerin ihyasına ve bu noktada bazı gayretleri ortaya koymak. Bakın yedincisi, yine çok önemli bir noktaya geldik. Köklerimiz ile irtibatımızı güçlendirmek. Bizden önce bu yolda yürüyen bir sürü İslam büyüğü var ve onlar iradelerinin haklarını verdikleri için büyük oldular. İradelerinin haklarını tam anlamıyla ortaya koydukları için bir şeyler elde ettiler ve tarihe isimlerini yazdırdılar. Biz onları tanıdığımız zaman onlarla irtibatımızı güçlü tuttuğumuz zaman, köklerimiz olan o büyük isimlerle, o değerlerle irtibatımızı güçlendirdiğimiz zaman Allah'ın izniyle onlara benzeme adına bir şey ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu noktada eğer biz de irademizin hakkını vermek istiyorsak yapmamız gereken yedinci mesele de bu. Sekizincisi, salih ve sadık arkadaşlar edinmek. Çünkü bu iş zor bir iş. Bize Allah'ı hatırlatan, hakkı tavsiye eden sadık ve salih insanların etrafımızda olması irademizi güçlendirmek ve onu muhafaza etmek noktasında bize çok ciddi katkılar sağlayacak. Dokuzuncusu, her türlü nifakın ilacı olan infakı arttırmak. İnfakları arttırdıkça içimizdeki zafiyetleri, nifakı, tembellikleri gidermiş oluyoruz. Çünkü gerçekten infak bir ilaç, devadır, deva bir ameldir infak. Bunu yaptığımız oranda da bunun faydalarını, bunun yansımalarını görürüz. Sonuncusu da şu, sabrı kuşanıp hem nefse hem birbirimize sabır telkininde bulunmak. Çünkü iradenin hakkını vermek öyle bir anda olabilecek bir şey değil. Bugün mesela diyelim ki bir eksiğiniz var, kusurunuz var. Bunu işte bir şekilde iradenizin hakkını veriyorsunuz, güçlendiriyorsunuz ve bundan bir şekilde uzaklaşıyorsunuz. Ama bir müddet sonra, 3 sene sonra, 2 sene sonra, 2 ay sonra bir daha o zafiyeti yaşama ihtimaliniz var. Onun için bu her daim teyakkuzda olarak aslında aşılabilecek bir şey. Eğer burada benim size özetlediğim ve nazarlarınıza verdiğim 10 maddeyi biraz olsun alır, öncesinde o 5 tane önemli maddenin zeminine bunları oturtturur ve elimizden geldiğince gayret edersek Allah'ın izniyle irademizin hakkını veririz. İrademizin hakkını vererek de insanlığımızı korumuş oluruz. Allah bu uğurda hepimizin gayret ve çabasını arttırsın ve hepimize iradelerinin hakkını verebilecek kadar bir irade nasip eylesin.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.vuslatfm.com.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

Unuttuk. Unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Ne çok unuttuk. Dünya kalınası değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu. Ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk. Sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları. Ve ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışlıları. Unuttuk. Ne çok uyuduk göklerden habersiz. Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi. Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Ki değil elimizdekilerin ellerimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı. Unuttuk. Dünya bir gölgelikti oysa. Yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece. Sadece uğradığımızı şu dünyaya. Unuttuk. Yükümüzü yeğeni tutmayı bilemedik. Biriktirdik, çoğalttık, artırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık. Sermayemiz yokluk, servetimiz acizlikti. Şimdi hesapladık. Unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakşı vardı. Gözümüzde Cemal'in bakışı vardı. Gönlümüzde Beka'nın aşkı vardı. Unuttuk. Ama şimdi, şimdi yüzümüz yerde kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki buradan ötesi vardı. Gelin ey dostlar, burada kalmayalım. Yüzümüzü Rahman'ın vecihine döndürelim. Gözümüzü Gufran'ın tecellisine çevirelim. Gönlümüze neylerse güzel eyleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik, varlığa vardık, dile geldik, ışığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık. Hatırlandık. Hatırlandık ki şimdi hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk unutuşun çocuğu olduğumuzu. Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu ve kanatlarımız olduğunu yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu unuttuk. Gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu unuttuk. Unuttuk. Unuttuk. Hatırlayalım. Şimdi hatırlayalım ki unutuştan alınmıştık. Ve çokça unutmuş, çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz belki ruhumuzu. Ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri İbrahimvari bir gülşene döner. Ve biliriz ki mazlumlar mahzun olmazlar. Masumlara hüzün erişmez asla. Ve asla korku yoktur şehide. Ya Rab, şimdi hatırladık. Kabul eyle hatırlayışımızı. Affet unutuşumuzu. Kabul eyle bizi de. Kabul eyle. Kabul.
kabul eyle bizi. Ya Rab, kabul eyle bizi. Kabul eyle.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakş olur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı Umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
5: Vuslat Efendi.
4: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
5: Vuslat Efendi.
4: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
5: Vuslat Efendi.
4: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
5: Vuslat Efendi.
6: Gönüllere akan ses.

Dünya dedikleri yalanmış meğer. Nefse boyun eğmek dert ile keder. Nasip olur da bir gün, nasip olur da bir gün uğrarsan eğer, beklediğimi görürsün şehadet. Beklediğimi görürsün ey kutlu şehadet.

0: Siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.
1: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Yasin'im, vurulduğunu duydum Yasin'im. Oysa daha vurulma yaşında değilsin. Duydum ve bittim Yasin'im. Elinde yardım paketleri, elinde kurban etleriyle, ayaklar altında çiğnenen güller, bıçaklarla doğranan, katledilen, üstüne benzin dökülen güller. Oy Yasin'im, oy Yasin'im. Ne de güzel kokarsın, ne de güzel kokarsın.

Yasin'im, Turan hocamı da vurmuşlar. Sonra Riyad ve Cumali. Öyle birdenbire, öyle afansız gitmenin en acısını omuzlarımıza yükleyerek. Yok Yasin'im, öyle kolay değil yaşamak. Yaşamak bir kambur artık Yasin'im. Yaşamak soylu bir öfke. Yaşamak

0: ve Turan Hoca'yı hesaplamaktır. Var sen yaşayışını sürdür Yasin'im. Yaşamak Yasin'i anlamaktır. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamaktır yaşamak.
1: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
2: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

Şu an Mustafa Efem frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Arşa değercesine kıyamım ya Rab sana. Yalnız sana baş eğip ettiğim rükû sana. Kayaya iz açarca karış karış arzını, topraklara yüz sürüp vardım secde sana. Dağı taşı dolaşıp ettiğim davet sana. Dilim dönercesine yaptığım tebliğ sana. İsmini sayıklayıp zikrederken adını, öğrendiğim en güzel temiz sıfatlar sana. Çektiğim her eziyet meşakkatlerim sana. Baş koyduğum o yolun kutlu savaşı sana. Çarpışırken Ali'ce, Hüseyin'ce baş verip verdiğimiz bunca kan ölümüm yalnız sana. Aldığım her nefesim çırpınır kalbim sana. Varlığımın gayesi hayatım yalnız sana. Tekrar tekrar dirilip dünyalara gelişim, küfrün zilleti için yaşamam ancak sana. Yaptığım her amelim ibadetlerim sana. El açıp yakarışım ümit bağladım sana. Yardımı senden bekler vermen için zaferi, deryaları dolduran kanlı gözyaşım sana. Bu karanlık asırda tekrar doğuşum sana. Bunca kahramanların verdiği başlar sana. Bulmuş iken yolunu en güzel aşklar sana. Şehadet nasip eyle, budur dileğim sana. Nurunun etrafında pervaneler misali, sevginle dolup taşıp kurban olayım sana.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Ustad FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.
3: Sana aşık olanların, sana aşkla yananların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Mekke, yüreğinde bir Medine yaşıyor. Sana hasret duyanların, yalnız seni ananların özlemi var içimde. Gözlerinde senden kalma bir haya, sözlerinde muhabbetin yaşıyor. Taşlar yağsa üstlerine ey Nebi, Taif'teki şefkatin var. Kovulsalar yurtlarından, Medine'ye hicretin var. Terk edilse bir köşede, dost olarak himmetin var. Sıddık gibi sadıkların, Ömer misal adillerin, Osman yüzlü, Ali sözlü yiğitlerin var. Hem Kur'an'ın, sünnetin var. Sana köle olanların, gül çehrene dalanların sevdası var içimde. Her birinin gözlerinde bir Ayşe, yüreğinde Fatımalar yaşıyor. Taşlar yağsa üstlerine ey Nebi, Taif'teki şefkatin var. Kovulsalar yurtlarından, Medine'ye hicretin var. Terk edilse bir köşede, dost olarak himmetin var. Sıddık gibi sadıkların, Ömer misal adillerin, Osman yüzlü, Ali sözlü yiğitlerin, hem Kur'an'ın, sünnetin var. Sana aşık olanların, sana aşkla yananların sevdası var içinde. Her birinin gözlerinde bir Mekke, yüreğinde bir Medine yaşıyor. Sana hasret duyanların, yalnız seni ananların özlemi var içinde. Gözlerinde senden kalma bir haya, sözlerinde muhabbet.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat FM.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Vuslat efendim.